her günün akşamı ve bana kalıyor boynunu bükmesi.

Sanki serde bir şey soldu ahdımdan.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Terörsüz Türkiye sürecinin yasası mecliste tarihi bir oturumla kabul edildi. Yasa teklifine 563 vekilden 467'si kabul, 87'si ret oyu verdi. Sürecin bundan sonra nasıl ilerleyeceği gündemde. Çerçeve yasa silah bırakma sürecini hızlandırmayı amaçlıyor. Cezaevlerinde yasa kapsamına giren yaklaşık 4000 kişi var. Çerçeve yasa 6 ay yürürlükte olacak. Irak'tan ilk etapta yaklaşık 3000 kişinin gelmesi bekleniyor. CHP'de 14 vekil oylamaya katılmadı. 45 vekili olan CHP'de 31 isim oy kullandı, 2 vekil ret oyu verdi. Böylece CHP'deki farklı görüş açık oylamayla kayda geçmiş oldu. Yeni Parti'de ise 35 vekil evet derken hayır oyu 54 oldu. Yeni Parti böylece sürecin ne tümüyle karşısında konumlandı ne de 91 vekiliyle blok destek verdi. Özgür Özel parti yönetimi olarak süreç yasasına evet oyu vereceklerini ancak milletvekillerini serbest bırakacaklarını söylemişti. Yeni Parti milletvekilleri ortak bir açıklamayla Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e destek açıklamasında bulundu. AK Parti sözcüsü Çelik, çerçeve yasayla ilgili düzenlemenin 467 oyla kabul edilmesi tüm dünyaya emperyalizmin ve siyonizmin sinsi planlarına güçlü bir yanıt olduğu ifadesini kullandı. Bugün Meclis Başkanı ile İçişleri Bakanı 81 ilin vali, emniyet müdürü ve jandarma komutanlarıyla buluşacak, kurtulmuş ve çiftçi, süreç yasasının ardından atılacak adımlar hakkında bilgi verecek. Ultra Aslan taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin, ev hapsi yurt dışı yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı. Adalet Bakanlığı'nda faili meçhul dosyalar yeniden açılıyor, Fenerbahçe otobüsüne 11 yıl önce yapılan saldırı soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı. Rojin Kabeş'in ölümü soruşturmasında Van 100. Yıl Üniversitesi rektörü ve yeğeninden örnek alındı. Görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın 92 yıla kadar hapsi istendi. Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde can kaybı 250'yi geçti, 700'den fazla kişi de yaralı. Türkiye, Kolombiya'nın işgal altındaki Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanıdığı yönündeki kararını kınadı. Körfez İşbirliği Konseyi de Kolombiya'nın İsrail egemenliğini tanımasına karşı çıktı. Artvin'in Şavşat ilçesinde sağanak etkili olduğu yollar su altında kaldığı ulaşım aksadı. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. İran Güvenlik Sekreteri Rızai, ABD şartlarımızı kabul etmediği sürece Hürmüz Boğazı açılmayacak dedi. Tahran'da bulunan Pakistan Savunma Bakanı da işler yeniden bir barış anlaşması lehine şekilleniyor açıklamasını yaptı. ABD Başkanı Trump geçen ay İran kaynaklı olası bir suikast tehdidi nedeniyle Türkiye'den gizlice başka bir askeri uçakla ayrıldığını doğruladı. Airbnb ve Booking gibi yabancı dijital konaklama platformlarının yeniden faaliyet göstermesinin önünü açacak yasa teklifi meclise sunuldu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Araç bakımı. Güvenli sürüş sadece direksiyon başında değil, yola çıkmadan önce başlar. Frenler, lastikler, farlar, silecekler ve motor yağı düzenli olarak kontrol edilmelidir. Bakımı ihmal edilen bir araç, en beklenmedik anda sizi yolda bırakabilir ya da kazaya neden olabilir. Aracınıza gösterdiğiniz özen, trafikte güvenliğinize doğrudan katkı sağlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz, güvenli sürüş teknikleri...

0: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
1: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
2: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: Süper FM'den herkese selamlar, sevgiler, günaydın, merhaba. Sevgili dinleyicilerim, radyolarınızda an itibariyle başlayan program
1: Doğan Canlı yayında.
0: Tarihler 12 Ağustos, günlerden çarşamba. Yeni günü yine kardeşinizle beraber karşılamaya ne dersiniz? Ne haber? Ne yapıyorsunuz? Dünden bugüne umarım her şey yolundadır. Yine bizleri uyandıran Yüce Rabbime şükürler olsun diyor. Erken uyanmaktan şikayet edenler. Ey dinleyicilerim, bir gün bir yatacağız, bir daha kalkamayacağız. O yüzden hazır kalkabiliyorken. Hepinize günaydın. Haydi şu diğer gözü de bir açalım. Şey yani hani tek gözü açık başlayanlar. Heh, aynen. İkisi birden. Tam tur.

0: Bak. Bak. Şok içindeyim Doğancan, senden sonra geldim diyen Merve. Vah vah. Şey ne diyor? Ne işin var bu saatte ya demiş Tolga. Tolga geçerken bir selam vereyim dedim. Arkadaşlar sizin bakın tek sevmediğimiz tek sevmediğim yanınız abartı huyunuz. 5 dakika bak 5 dakika erken geldim sadece. Eğer diyorsanız ki yok biz buna alışık değiliz o zaman bir 5 dakika daha takabilirim. Sıkıntı yok. Bu bilenler yazıyor zaten numarayı. Tamam şimdi yoklama faslımıza an itibariyle başlıyoruz. 2 dakikanız var. 2 dakika içinde gelen mesajları hızlı hızlı yayında paylaşacağım. Sevgili dinleyicilerim WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531 785 90 80. Numarayı kaydedin. Sadece şimdi değil yayın esnasında gelişen her türlü sohbete buradan da salça olabilirsiniz. 0531 785 90 80 0531 785 90 80 numaralı WhatsApp hattımızdan adınızı, nereden dinlediğinizi, şu an neler yaptığınızı yazarsanız hızlı hızlı tam 2 dakika sonra paylaşmaya başlayalım.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçtim.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Maşallah, ne güzel karşılandım böyle bir sürü bir sürü mesajla. İyi hadi hızlıca okuyabildiğim kadarıyla araya çok fazla laf atmayacağım, tamam. Mesajlarınızı okuyayım, ondan sonra trip yiyorum. Sevtap ailemle İzmir'den Edirne'ye giderken işte arkadaşlarla sürekli dinliyorduk. Şimdi eşime kızıma da dinletiyorum. Selamlar, günaydın. Bugün bu arada evlilik yıl dönümümüz 18. yılımıza girdik demiş. Ne güzel Yasin ve Sevtap. Nice senelere kızları Ceren'le dinliyorlar. Selamlar, günaydın. Taksici Erdoğan, günün aydın olsun. İzmir'e boyoz yemeye bekliyoruz. Erdoğan, ben boyozcu değilim, kusura bakmasın sevgili İzmirliler. Ama bir kumrunuzu yerim yani. Boyoz değil mesela, bomba. Bombanızı yerim. O nasıl bir icat ya? Bana

Refik yazmış. Fabrikada gece var diyesindayım. 5 dakika erken nasıl çıkarız diye düşünüyoruz. Biz sen erken geliyorsun. Olmaz. 10 dakika takman lazım demiş. Aşk olsun. Aşk olsun. Vallahi sen olmasan suratlarımız sabahları dondurma dolabı gibi demiş Enes. Onu nasıl benzetme ya? Danimarka'dan dinliyorum Dancan demiş. Nereye kaydı mesaja? Ha.

Yalova Altınova'dan Halit yazmış. 400 tane güvercinim, 80 tane tavuğum, bir köpeğim ve bir kedimle seni dinliyoruz her sabah. 400 güvercin, 80 tavuk. Hadi 80 tavuk bir nebze de. Abi ne yaptın ya? Size bir şey söyleyeyim. Bu kuşçular hepinizin yani bir şekilde ya ailede ya da yakın çevrede bir şekilde kuş severlerin hayatlarına tanık olmuşsunuz vardır. Ben böyle kafayı kuşla kıranların bütün evi damı her şeyi satıyorlar, kuşa yatırıyorlar. O bir hastalık gerçekten değil mi? Kuş hastası olmak çok acayip bir iş.

0: ailece Ayvalık'tan Sapanca'ya senin eşliğinde tatilden tekrar tatile gidiyoruz Dancan demiş Harun ve Özlem. Kebabi.
1: Ben de cuma sabahı yayınımı yaptıktan sonra Bodrum'a gidiyorum. Vallahi çekemeyeceğim daha fazla. Benim biraz gözlerimi dinlendirmem lazım. Haftaya yokum arkadaşlar. Şimdiden söyleyeyim de ondan sonra falanlı filanlı olmasın. Haftaya yokum. Yani canlı yayın yok. Eski programlardan bölümler burada olacak. Haberiniz olsun. İstanbul'dan selamlar. Sayende radyo dinlemeye başladım. Günaydın Doğancan. Bu arada bu ayva çiçek açmış versiyonunu kim söylüyor bir türlü bulamıyorum diye mesaj yollamış. Adı yazmıyor. Yabay zekalı kadın söylüyor. Kimse söylemiyor ya. Ayva çiçek açmış yaz yapay zeka. Çek yapraktan dinlemeye devam Doğancan. Sabahları canlı, akşamları podcastlerle sürekli takipteyim diyen Batur Alp. Eyvallah, sağ olasın. Günaydın. Emine yazmış Isparta'dan. Ankara'dan Derya, güzel bir gün olsun, yollardayız yine demiş. Oğlum Yiğit'le işe gidiyorum. Oğlum hasta amcası demiş.
0: Ne oldu Yiğit? Yiğit kurban olurum. Yiğit ne oldu?
1: Geçmiş olsun. Ambarlı Liman'dan Bolulu Sinan. Herkese selam, ithalata devam demiş. Vay, vay abi. Kaçakçı. Maltepe'den günaydınlar. Oğlum Rüzgar'a çok selamlar. Ne bu? Akıl fikir de diye... He, çok selam söylemeni bekliyor. Akıl fikir de dileyebilirsin ona. Çünkü 5 yaş sendromu yaşıyoruz demiş. Ay aman. Ne sürekli böyle şey mi? Huzursuzluk.
0: Ben istemiyorum. Ben vuracağım. Kapıyı ben açacağım.
1: Saçma sapan şeylere takılıyor o yaşlarda değil mi? Uyduruyorum. Eve gireceksin.
0: Anahtarı ben soracağım
1: diye ağlıyor. Al soğlan al.
0: Ya bilmiyorum, ben de çok silik o zamanlar ama yani böyle miydik biz de ya? Bu dönemin yeminden, suyundan mı, neyinden, havasından mı falanından filan.
1: Hadi teknoloji devri, ergenler biraz daha işte ya da işte genç olmaya başladıkları zamanlardaki hali, tavrı vesaire tamam da. İşte o 5 yaşa kadar olan haller de bir değişik sanki. Hani hayal meyal hatırlıyorum tabii ki ben 4 yaşımı, 5 yaşımı. Hatta neredeyse hatırlamıyorum. Ben en eski, bir düşünsenize ya, en eski hangi anınızı hatırlıyorsunuz? O günleri rutin olarak hatırlayamazsınız tabii ama bazı anlar geliyordur gözünüzün önüne. Benim mesela en eski, en gidebildiğim ilkokul 1. Vallahi 7 yaş falan yani. 7 yaş öncesi sanki yaşamamışım ama normal mi böyle olması yoksa benim kişisel gerizekalığımdan mı? Folik asiti fazla kaçıyor bu bebelerin, anneleri şey hamileyken o haplardan muhtemelen böyle oluyor. Biz salaktık Doğancan demiş Merve. Aşk olsun, aşk olsun. Ne bu, isim benzerliği değilse az önceki mesaj sahibi olan Harun ve Özlem'e itaatiler eltim ve kayınbiraderim olurlar diye Eskişehir'den Nagihan yazmış.
0: Arkadaşlar, Eskişehir'de Nagihan diye bir şeyiniz var mı falanınız?
1: Yaş arttıkça unutuyoruz Doğancan demiş. Ha, ilerledikçe daha da, mesela uyduruyorum 40'a geldiğimde ilkokul 1 değil de ilkokul 3'ten itibaren mi hatırlayacağım acaba? Olabilir. Doğancan ne sendromu ya, biz 5 yaşındaki çocuğumuzdan dayağımızı yiyip oturuyoruz aşağı demiş Almanya'dan Ahmet.
0: Ha pardon, şey demiş Doğancan, ne 5 yaş sendromu, yiyordum dayağı oturuyordum aşağı demiş Ahmet.
1: Evet, ben hiç dayak yemedim. Bir kere babam dövdü beni, iyi yaptı, hak etmiştim, anlatmak istemiyorum. Kaç yaşındaydım? 13-14 yaşındaydım ama yani ben olsam ben de beni döverdim yani şimdi hatırladığımda. Bir kere öyle bir şey var, o da dediğim gibi hak edilmiş bir dayaktı. Şiddetin her türlüsüne karşıyız bu devirde tabii ki. Bu dönemde herkes her şeye çok duyarlı maşallah ama biz okulda öğretmenimizden de dayak yiyorduk. Evde bir şekilde hani şey de vardı. Hani soğuk savaş da vardı. Fiziki dayak yememiş olsam bile. Ne bileyim, mesela okulda öğretmen bizi dövüyordu.
0: Ben hiç eve gelip asla anlatmıyordum. Çünkü anlatsaydım evde de beni dövme ihtimalleri vardı okulda dayak yedim diye. Hani ne yaptın da öğretmen seni dövdü diye anan döverdi seni. Şimdi mesela okulda diyelim ki öyle bir şey oldu. Eve gel. O okulu hocanın başına yıkmazlar mı bu dönemde? Ya dayaksız gün geçmiyordu şimdi. Belki öğretmen dinleyicilerim diyecek ki Doğancan lütfen falan filan. Vallahi ben devlet okulunda okudum. Ve okuduğum okuldaki 10 tane öğretmenimiz varsa... İşte ortaokuldan sonra lisede branş derslerime giren kaç tane? 8 tane öğretmenim varsa yemin ediyorum 5 tanesi dövüyordu bizi. Dövüyordu yani. Ha, yöntemler farklıydı. Kimisi tokat atıyordu, kimisi cetvelle vuruyordu eline, kimisi işte türlü metotlarla cezalandırılıyorduk. İşte tek ayak üstü klasik falan ya da böyle hani arkadaşların önünde rezil ol, utan ve bir daha yapma sonucuna vardıran şeyler falan filan vardı. Ama şuraya da geleceğim. Bizi döven öğretmenlerimizin bizi çok sevdiğini de çok iyi biliyordum. Mesela bir coğrafyacımız vardı, vuruyordu. O vurdukça biz gülüyorduk. Biz güldükçe o sinirleniyordu, daha kuvvetli vuruyordu. Bana vuruyordu mesela, arkadaşım gülüyordu. Arkadaşım güldü diye dönüyordu, ona vuruyordu. Ona vurdu diye ben gülüyordum. Ne, sen niye gülüyorsun, sana şimdi vurdum diyordu, geliyordu bir daha bana vuruyordu. Abart Doğancan yazmış Serdar. Kız yalan mı söyleyeceğim, Allah Allah. Biz öyleydik. Ha, ben bu arada ticaret meslek lisesi mezunuyum. Onun da etkisi olabilir. Bizim psikolojimiz öyle sağlam oldu sayelerinde demiş. Ya da hepimiz aslında aynı anda kafayı yediğimiz için bize normalmiş gibi geliyordu, olabilir. Dünya

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Alan değsin. Kompen.
2: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan canlı yayında devam ediyor. Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

Sevgili dinleyicilerim, notlarıma baktım, uzunca zamandır yapmadığım o konu başlığını işleyeyim istiyorum. Ama ne olur güzel hikayeler gelsin Allah'ım, lütfen. Ne olur boş beleş bizim ayarımızı bozacak saçma sapan şeylere maruz kalmayalım. Amin diyor ve bugünün yayın konu başlığı. Hayatınızın en komik olayı ne diye soruyorum size. Ya Doğancan, hiç unutmam, bir kere başıma şöyle bir iş geldi. Dur anlatayım da iki güldüreyim sizi diye. Anlatabileceğiniz böyle yıllardır aile içinde anlatıp güldüğünüz, arkadaş ortamlarında lafı bir şekilde oraya getirip daha sonrasında bakın ben bana hele ne anlatacağım ben size diye o komik hikayeler bugünün konusu olsun. Benim başıma şöyle bir iş geldi, şöyle bir durum var diye anlatabileceğiniz ne varsa canlı yayın telefon numaramı veriyorum, ama son bir ay içinde arayanlar aramıyor. Anlaştık mı? Sapık gibi dadanmayın. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram.

aşırı komik bir hikayem var diyenler buyursun, bugün gün sizin gününüz. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da hikayelerinizi özet bir şekilde, böyle Gılgamış destanı gibi değil, kısa ve net anlaşılır bir şekilde WhatsApp'tan da yollayabilirsiniz. 0531 785 90 80.

0: Bak bir dinleyicim mesaj yollamış. Oradan yola çıkarak ben de bir toplam bakayım neye tekabül edecek dedim. Osman Gazi'den geçiyoruz Doğancan. Biliyorsun. 1070 lira verdik. Eşim yavaş geçelim bari köprünün tadını çıkaralım diyor. Değil mi? En sağdan tın tın. Biliyorsun. 1170 değil mi ya? 1170 olması lazım. Ben de şuna baktım. Şimdi cuma yayınımı yaptıktan sonra ben direkt yola çıkacağım. Arabayla Bodrum'a gideceğim. Hep kıskanırlar. Niye arabayla gidiyorsun diyeceksiniz. Size kalmamış tasız. Ben seviyorum. Ben uzun yol yapmayı seviyorum. Bir daha gittiğim yerde de gezeyim tozayım diye. Neyse. Yapay zekaya şey sordum. İstanbul'dan Bodrum'a kadar paralı yolların toplam ücretini hesapla. Yaşasın. Osman Gazi geçiş ücreti 1170 TL. Gebze İzmir arası otoyol kullanımı 1725 TL. İzmir çıkış gişesinde köprüyle beraber toplam tek yön 2895 TL tahsis ediliyor. Sonra İzmir Aydın otoyolu geçiş ücreti 58 lira ekleniyor. Buraları geçelim. Dur bakayım burada Avrasya kullanırsan şu olur. Yok ben direkt Anadolu yakasındayım zaten. Hiç kimse. Neyse toplam yani özetle. Yok artık benim için senden başka sevgini. Hiç kimse dolduramaz kalbimdeki yerini. Osman Gazi Köprüsü dahil tüm parkur İzmir çıkışına kadar ödenen güncel ücret 2525 TL. Ama tabii aralarda girilecek yollar da var. Sen onu düzle. 3000 lira falan diye. 3000 sadece yakıt hariç o ücretli yollara ödenmiş oluyor. Vay la ebineyi. Netsin anam nesine. Evet ilk komik hikayeyi ben anlatmış oldum böylece. Hadi telefonları almaya başlayabiliriz.
1: Günaydın sevgili.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day günaydın.
1: Günaydın.
0: Kim var hatımızda? Alo.
4: Alo Doğancan günaydın.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
4: Sebahattin ben. Ankara'dan arıyorum.
0: Selahattin abi.
4: Sebahattin. Sebahattin.
0: Sebahattin abi de olur. O da güzel oluyor öyle söylemesi. ses uzak geliyor. Araç kitiyle konuşuyorsun galiba. Müsaitsen kulağı
4: evet,
0: alalım.
4: Evet efendim.
0: Değilsen biraz daha yüksek o zaman.
4: Yüksek alayım efendim müsait şeyini alayım efendim tamam. Nasılsınız iyi misiniz?
0: İyidir abi tanıyalım ne iş yaparsın?
4: Ben kamunda idareciyim şu an hastaneye doğru gidiyorum.
0: Öyle.
4: Bir komik bir olay var onu da anlatmak
0: buyursunlar.
4: İstiyorum.
0: Buyursunlar hadi inşallah komiktir senle siftahımızı atacağız nasıl başlarsa öyle devam
4: şimdi
0: eder.
4: Bizim hastanemizin asansör bakım firması var. Ben de teknik işlere baktığım için asansör firması asansörlerin içindeki müziği Karadeniz müziği yapıyor.
0: He.
4: Benim de haberim yok. Başhekim Bey beni davet ediyor. Diyor ki ne yaptın sen dedi asansörleri. Hocam bir şey yapmadım dedim. Demiş ya kemençe çalıyor. Adam cenaze indiriyor. Sen kemençe çaldırıyorsun ya. Bu nedir diyor falan.
0: Kemençe mi çalıyor?
4: Kemençe çalıyor. Cenaze iniyor yani morka cenaze iniyor. Kemençe çalıyor. Yani onlar jest olsun
0: peki
4: diye.
0: Peki bir şey diyeceğim. Kemençe mi gerçekten yoksa bir keman müziği mi çalıyor aslında?
4: Yok yok efendim. Kemençe çalıyor. Hareketli yani. Karadenizli olduğumuz için.
0: Ne hala? Hastane asansörü değil mi bu?
4: Evet. Yani şeylerin, hastaların ve diğer yük yani tüm asansörlere aynı müziği.
0: Tamam. Ya detay bu. Hastanenin asansöründe niye kemençe müziği koymuş o adam?
4: Ya koymuş işte bize jest olsun diye mi yaptın?
0: Allah
4: ne yaptın ben anlayamadım. Ondan sonra başhekim çağırıyor bizi. Tabii bir fırt çalıyor. Diyor ki oğlum ne yapıyorsun dedim ya. Hocam haberim yok dedim ya. Ne yaptık dedik falan. Ya git bak şu asansörlere dedim. Git bakıyorum cenaze bir taraftan kemence çalıyor. Böyle bir komik bir hatıramız oldu. Güzeldi bir anımızdı yani. İdare
0: bu kadar mı? Sebahattin abi.
4: Yani. Ama bu çok önemli yani millet şimdi.
0: Evet hoş değil. Hele bir de yani o kata inerken insanların acısı var. Bir de size dalga geçer gibi. Armudu yani, budakladım evet, evet. Dallarını sakladım.
4: Dallarını sakladım.
0: hadi gelsin sabah enerjimiz.
4: Günaydın tüm Türkiye.
0: Günaydın. Dur bu arada tam da üzerine denk geldi. Benim enişte, ablamın eşi Trabzonlu. O da yazmış, kayınço Trabzon'dan selam, annemle seni dinliyoruz diye. Aa, siz gittiniz mi ya, haberim yok. Hep birlikte mi gittiniz, sen tek mi gittin? Aman tek gitseydin, boşver. Allah. Enişte, İlami enişte, öpüyorum, selamlar. Madem öyle, ağzımıza bir parmak bal çalındıysa bir kuple bir kuple. Tamam hadi. İyi gelir sabah sabah şifa niyetine.

Bugünün yayın konu başlığı hayatınızın en komik hikayeleri. Ya Doğancan, bizim başımıza şöyle bir iş geldi, hiç unutmam, bak anlatayım sizi de güldüreyim diye anlatabileceğiniz ne varsa.

kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

0: Kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Yerinde, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnaval'a ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış.

0: Bugünün yayın konu başlığı komik hikayelerimiz. Ya Doğancan ne oldu biliyor musun diye anlatabileceğiniz o komik anılarınızı anlatabilirsiniz. Eşimle boşanma aşamasındayken bir şaka yapayım dedim. Photoshop yapıp kaza yapmış gibi gösterdim kendimi. Arkadaşım haber verdi, inanmadı. Babamı aradı. O da bize eşlik etti ama bir sorun var. Babam kıza başımız sağ olsun demiş. Kaynanam bayılmış, eşim feryat figan beni arıyor sürekli. En son açtım telefonu, işim bitince arayayım mı dedim. Direkt yüzüme kapattı. Sen boşanma aşamasındasın, o kadar gerginlik var bilmem ne falan. Kaza yaptım diye niye Batuhan öyle bir şey yapıyorsun? Deli mi ne? Yine kız, yoksa sen boşanmak istemiyor muydun? Doğancan, yıllar önce hastanede yatıyordum bir sebepten. Kız kardeşim de yanımda, tuvalete gittik. İşte ben girdim, yan tarafa da bacım girdi. Yandaki sesler çok normal değildi. Ben de her ses geldiğinde sürekli laf atıyorum yan kabinden. Oha, oha, yuh, yuh be, yuh falan. Burada bir şeyler daha yazmıştı, onları okuyamıyorum. Neyse, dalga geçiyorum. Çıktım, elimi yıkıyorum. Çıkmıyor o kabinden. Dedim yatağıma geçeyim. İşte gelir o dedim. Tam odaya girdim, baktım. Kız kardeşim odada beni bekliyormuş. Ay Dancan. Sonra gittik tuvaletin kapısında, oraya merakla bekledik tuvaletten kim çıkacak diye. Yan odadaki hastaymış meğerse, sabah kolonoskopi olacakmış da onun şeyiymiş. Onu da öğrendin ha Esra, kolonoskopi. İlaç vermişler, yazık kız, günah. Günah kız. İsveç'ten güneşli bir sabahtan hepinize selamlar diyor sevgili Remzi, sana da günaydın. Alo.
1: Günaydın.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın Doğancan, ben Osman. Herkese günaydın bu arada.
0: Hoş geldin Osman. Tanıyalım, nereden arıyorsun?
1: Ben İstanbul Anadolu yakasından arıyorum. Maltepe'den taksiciyim.
0: Yollardayız sürekli. Güzel. Evet. Kaç sene oldu takside Osman?
1: 7 sene oldu.
0: Az da değil. Var mı böyle enteresan bir olay? Bir gün bir müşteri bindi şöyle bir şey oldu diye.
1: Çok enteresanları var ama bu sabahki çok çok enteresandı. Anlatayım. Gülün.
0: Bugün?
1: Evet, ne sabah oldu daha. Bir yolcu uygulamalar var biliyorsunuz, ismini söylemiyorum. Evet. Uygulamalardan aldım. Gittim mesaj yazdım. Hanımefendi ben geldim kapının önünde bekliyorum diye. Mesajı görmedi. Telefon açtım. Dedim ki hanımefendi kapının önündeyim ben. Ay pardon, hemen geliyorum dedi. İndi aşağıya. Çöpünü attı. Geldi arabaya bindi. Devam ediyoruz yolculuğa, tamam mı? Böyle bir iki kilometre gitti. Arabamda parfüm falan kokar yani, böyle çok temiz bir araçtır benim aracım. Döndüm şöyle hafiften sağ tarafa doğru baktım hanımefendiye doğru. Kafamı çevirdim, devam ettim. Dedi ki şoför bey neden baktınız dedi. Dedim ki ya özür dilerim dedim, size bakmadım, hani çöp attınız dedim, çöp koktu arabanın içi dedim, eğer üstünüze falan mı damladı acaba dedi. Abi dur ne olursun dur dedi.
0: Çantasını atmış, çöpü yanına almış manyağı.
1: Abi biz hemen bütün kanatlarımızı açtık, çöpün başına gittik.
0: Çantayı mı atmış gerçekten?
1: Vallahi çantayı.
0: Geri zekalı.
1: Ondan sonra ıslak mendille falan sildik nedik. Abi diyor günahını aldım diyor. Öyle diyor, dönüp baktın bana diyor. Ne olursun diyor, hakkını helal et.
0: Yeah.
1: Vallahi kardeşim mevzuları hani arabanın içi çöp koktu.
0: Ya sen fark ettin, o nasıl fark ettin? Etmedi çöp koktuğunu ya. Ağır bir koku var ki demek ki dönüp baktın sen de.
1: Ama yani hepimizin çöpü kokuyor yani normal şartlarda.
0: Çöptür canım, çöp kokar. Ama yani demek ki uyanamamış o da.
1: Yani bu o ablanın hayatında yaşadığı en büyük şey, korku olabilir.
0: Komikmiş. O bağlanıp bu hikayeyi anlatsın o zaman. Peki senin başka bir olayın var mı? Komik hikayeler de bugün. Bunu mu anlatacaktın?
1: Evet, aynen onu anlatacaktım.
0: Tamam, güzel. Yeter bana, kafi. Güzel, tadında bırakalım. Sağ ol Osman. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın herkese, günaydın.
0: Günaydın bütün taksicilere de.
2: Günaydın sevgilim.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.

Bugünün yayın konu başlığı komik hikayelerimiz. Ya Doğancan, başıma şöyle bir iş geldi, anlatayım da gülün diye bizimle paylaşabileceğiniz bir mevzunuz varsa 0212 368 62 12, 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Ya da dileyenler WhatsApp'tan mesaj yollasın, 531 785 90 80. Ya Doğancan, senin yüzünden yaşlanmışım ya diyorum sürekli. Hakikaten hatırlıyorum bu şarkıyı diye mesaj gelmiş. Aman boş verin ya. Şöyle düşünün, Emrah daha çok yaşlan.

0: ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: www.karnaval.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun, yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
3: Ama dememek için ama sigorta.
4: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Terörsüz Türkiye sürecinin yasası mecliste tarihi bir oturumla kabul edildi. Yasa teklifine 563 vekilden 467'si kabul, 87'si ret oyu verdi. Sürecin bundan sonra nasıl ilerleyeceği gündemde. Çerçeve yasa silah bırakma sürecini hızlandırmaya amaçlıyor. Cezaevlerinde yasa kapsamına giren yaklaşık 4000 kişi var. Çerçeve yasa 6 ay yürürlükte olacak. Irak'tan ilk etapta yaklaşık 3000 kişinin gelmesi bekleniyor. CHP'de 14 vekil oylamaya katılmadı. 45 vekili olan CHP'de 31 isim oy kullandı, 2 vekil ret oyu verdi. Böylece CHP'deki farklı görüş açık oylamayla kayda geçmiş oldu. Yeni Parti'de ise 35 vekil evet derken hayır oyu 54 oldu. Yeni Parti böylece sürecin ne tümüyle karşısında konumlandı ne de 91 vekiliyle blok destek verdi. Özgür Özel parti yönetimi olarak süreç yasasına evet oyu vereceklerini ancak milletvekillerini serbest bırakacaklarını söylemişti. Yeni Parti milletvekilleri ortak bir açıklamayla Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e destek açıklamasında bulundu. AK Parti sözcüsü Çelik, çerçeve yasayla ilgili düzenlemenin 467 oyla kabul edilmesi tüm dünyaya emperyalizmin ve siyonizmin sinsi planlarına güçlü bir yanıt olduğu ifadesini kullandı. Bugün Meclis Başkanı ile İçişleri Bakanı 81 ilin vali, emniyet müdürü ve jandarma komutanlarıyla buluşacak, kurtulmuş ve çiftçi, süreç yasasının ardından atılacak adımlar hakkında bilgi verecek. Ultra Aslan Taraftar Grubu lideri Muzaffer Şirin, ev hapsi yurt dışı yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı. Adalet Bakanlığı'nda faili meçhul dosyalar yeniden açılıyor. Fenerbahçe otobüsüne 11 yıl önce yapılan saldırı soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı. Rojin Kabeş'in ölümü soruşturmasında Van 100. Yıl Üniversitesi Rektörü ve yeğeninden örnek alındı. Görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın 92 yıla kadar hapsi istendi. Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde can kaybı 250'yi geçti, 700'den fazla kişi de yaralı. Türkiye, Kolombiya'nın işgal altındaki Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanıdığı yönündeki kararını kınadı. Körfez İşbirliği Konseyi de Kolombiya'nın İsrail egemenliğini tanımasına karşı çıktı. Artvin'in Şavşat ilçesinde sağanak etkili olduğu yollar su altında kaldığı ulaşım aksadı. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. İran Güvenlik Sekreteri Ruzayi, ABD şartlarımızı kabul etmediği sürece Hürmüz Boğazı açılmayacak dedi. Tahran'da bulunan Pakistan Savunma Bakanı da işler yeniden bir barış anlaşması lehine şekilleniyor açıklamasını yaptı. ABD Başkanı Trump geçen ay İran kaynaklı olası bir suikast tehdidi nedeniyle Türkiye'den gizlice başka bir askeri uçakla ayrıldığını doğruladı. Airbnb ve Booking gibi yabancı dijital konaklama platformlarının yeniden faaliyet göstermesinin önünü açacak yasa teklifi meclise sunuldu.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da Avrupa'ya geçişlerde 1. köprü yoğun, 2. köprü orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Hayvansaray yönü çok yoğun. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 40, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 43, Barbaros Bulvarı Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 25, Mertar Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Bozyatağı Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 50, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 45, Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar 27 ve Küçüksu'dan Ataşehir Kavşağı'na kadar 42 dakikada gidiliyor.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: Tem Otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara ve İstanbul yönü çıkışları trafiğe kapalı. Çalışmalar her gün 22.06 saatleri arasında yapılacak olup sürücüler Kurtköy ve Şekerpınar gişelerine yönlendiriliyor.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Fatih Akü risk haritasını sundu. Süper FM. Doğan canlı yayında devam ediyor.
0: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
6: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.
7: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Yeni saatten herkese bir kez daha selamlar, günaydın. Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı komik hikayeler. Ya arkadaşlar, benim başıma şöyle bir olay geldi, anlatayım ki siz de gülün diye. Anlatabileceğiniz o hikayeler için 0212 368 62 12 ya da WhatsApp'tan özet bir şekilde mesajını da yazabilirsiniz. 0531 785 90 80.

düşman dili dost olanlardan koru ya Rabbi. Bu arada sevgili dinleyicilerim, bu hafta sonu itibariyle TürkSat uydu ayarları değişiyor. Bu da ne demek? Beni böyle televizyonlarınızdan uydu üzerinden dinliyorsanız eğer, radyoları uydu üzerinden takip edenler için söylüyorum. Hafta sonu tüm radyoların frekansları değişeceği için haliyle bizimki de değişecek. Dolayısıyla pazartesi sabah radyonuzu açtığınızda sinyal yok uyarısı alırsanız eğer, Süper FM bozuldu zannetmeyin. TürkSat uydu ayarları alıcıları değişiyor frekanslar. Bunun için yapmanız gereken spesifik olarak o tek tek frekanslara girmek yerine hafta başında ya da pazar günü uydu ayarlarınızı yenilemek, güncellemek. Orada otomatik yeniden tarat falan filan gibi bir şey. Değil mi? He. Oradan yaptığınız zaman yeni güncel liste otomatik olarak çıkacak zaten size. Dolayısıyla hafta başında eğer bir sürprize karşılaşmak istemiyorsanız bu hafta sonu yeni frekanslara geçileceği için güncellemenizi yapmayı ihmal etmeyin. Ay Doğancan, bu da mı yapay zeka demiş Kerem. Yok canım. Bayağı Sabahat Akkiraz.

Kim var hattımızda? Alo. Alo. Sana merhaba dedim, elveda diyemem ki. Düştü mü? Tamam, hemen başka telefon alalım o zaman. Bakalım kimler nerelerden dinliyor günün bu vaktinde. Alo. Alo. Sorun bende mi acaba? Yo, bakıyorum her şey olması gerektiği gibi.

0: Şimdi aldık galiba telefonu. Günaydın.
1: Günaydın Doğancan.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Konya'dan Lavaşçı.
0: Ne?
1: Konya'dan Lavaşçı.
0: Konya'dan Maraşçı mı?
1: Lavaş, Lavaş.
0: Lavaşçı. Ha, adını sordum ya, bir tek adını söylemedin.
1: Ha, hayır ya, beni tanıman lazım.
0: Lavaşçı Konya'dan, kim ki acaba? Nereden tanıyacağım?
1: Lavaş'tan tanıman lazım.
0: Benim ne işim var Lavaş'la ya? Seninle Lavaş ya, ticareti mi yaptık da hatırlamıyorum.
1: Hayır, bir ay önce bağlanmıştım.
0: He, ya ben neden hatırlayayım be Allah Allah ya. Hala hatırlamıyorum, adını söyle artık.
1: Mustafa.
0: Mustafa, ben her gün 30 kişiyle konuşuyorum. Mustafa aklımda mı tutacağım, nereden bileyim. Gelelim konumuza. Nedir acaba komik hikaye? Buyursunlar.
1: Tam senlik bir hikayem var.
0: İnşallah göreceğiz.
1: Şimdi gene tatile gidiyorum. Bir yaz, Temmuz ayı falan. Antalya'ya gideceğim. Çıktım Seyirşehir yolundan, Konya'dan. Benim de gri bir Honda'm var. Gidiyorum, ilk petrol durdum, yakıt alacağım. Yanımda bir tane gri Honda durdu.
0: Tamam.
1: Biz arkadaşla evimize indik, lavaboya gidelim, içeceğimizi alalım, bir daha durmayalım. Abi geldim, araba yok. Diğer Honda duruyor, benim araba yok.
0: Kesin senin araba mı gitmiş?
1: Benim araba evimiz gitmiş. Soruyorum Petro, abi benim araba nerede? Abi senin araba bu değil mi? Lan oğlum benim araba nerede abi? Bak plaka bu, şu bu. Adam binmiş gitmiş, 80 kilometre peşinden gittim.
0: İyi de yani peşinden onun arabasını alıp mı gittin?
1: Evet.
0: Ama yani ikinizin de aklı biraz evvel anladığım kadarıyla. Anahtarı üzerinde bırakıp niye iniyorsunuz ya?
1: Ama yakıt alıyorum. Ne olabilir ki yani?
0: Al, bu olabilir işte. Yani burada hani belki şunu da anlamam. Mesela insan aynı model bile olsa bindiğinde kendi arabası olmadığını anlamaz mı? Orada uyduruyorum, bir çakmağı vardır, orada bir gözlüğü vardır. Ya da orada alakasız başka birinin bir şeyi vardır. Der ki ulan bunlar nereden çıktı?
1: İşte bir de bir gidiyor. 100, 140, 160 yetişemiyorum. Bir de bunun arabası gitmiyormuş, çekmiyormuş, araba gitmiyor. Yetişemiyor. 80 kilometre boyunca peşinde koşturdum. En son bir çevirmeye durdurdu. Allah'ım abi, yakalayın bunu seni. Arabamı çaldı, adam gidiyor.
0: Çalmış mı gerçekten, yoksa fark etmemiş
1: adam,
0: mi?
1: Adamın annesi kalp krizi geçirmiş.
0: Ona yetişmeye çalışıyor.
1: Ona yetişmeye çalışıyormuş. Adam odur, ne hırsı adam diyor, araba benim diyor, şöyle böyle bir baktım. Adam, bak bakayım senin arabam dedim, şöyle baktım. Ah, hakikaten benim arabam nerede o zaman?
0: Yine kızının aklı yerinde değilmiş ama seninki de çok yerinde sayılmazmış Mustafa.
1: Ya ben her zaman petrola giderken bırakırım yani anahtar.
0: Bırakılmaz, hayatım boyunca hiç böyle bir şey. Hatta tam tersi, arabayı da kilitlerim benzin yüklenirken. Kapıyı bile açık bırakmam.
1: Alışkın olduğum için lavaşçıyım ya, ben 130 tane adrese duruyorum günlük, hiç arabayı istif etmem mesela. Araba 8 saat boyunca hiç stop etmez.
0: Marifet gibi anlattığı şeye bakıyor. Anladım. İyi Mustafa. Allah beterinden korusun. Peki. Çok daha öyle komik değilmiş ama 80-90 kilometreyi bence abarttın biraz.
1: Antalya'nın girişinde kaldım çevirmede.
0: 80 kilometre boyunca takip ettin ha?
1: Yetişmeye gel adamım. Bir de oralar biraz yokuşudur. Bir de bunun arabası çekmiyormuş. Allah'ım çekmiyor.
0: Sen şey tabii, o aslında yetişemediğin araba senin araban ya, bir ufaktan mutlu olmuşsun. Ulan nasıl yağ gibi akıyor bizimki ha.
1: Ama zaten benim arabam biraz oynanık olduğu için yani normaldir diye düşünüyorum.
0: Oynanık olduğu için mi?
1: Evet. Malum ondan arabaya düzgün bilmiyoruz. Eksozundan tutuyor.
0: Anladım. Markayı söyleyince zaten tahmin etmiştim. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Oynanık Mustafa. Bugünün yayın konu başlığı komik hikayeler. Hadi reklama gitmeden bir telefon daha alalım. 0212 368 62 12.

0: Halit diyor ki adam lavaşçı geldi oynanık gitti. Kendi dedi. Adamın da tesadüf Antalya'ya gidesi mi gelmiş başka bir yöne sapmadan diye Süleyman yazmış. Yahu yok, o mecbur onu takip ettiği için oralara kadar gitmiş ya. Doğancan Ayşe Hatun'un şarkısını çal demiş Tülay. Kız daha ben şimdi şu an ne çaldım Tülay? Siz başka radyoyu dinleyip mi bana yazıyorsunuz acaba? Aa, deli mi ne ayol? Alo? Düşmüş. Diğer telefonumuzu aldık. Bu da düşmüş. Diğer telefonumuzu aldık. Alo?
1: Alo?
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın, merhaba Doğancan Bey. Soner'den, İstanbul'dan arıyorum.
0: Hoş geldin Soner abi. Sesin çok kötü geliyor. Araç kitiyle konuşuyorsun galiba.
1: Evet, evet, hemen kenara çekiyorum.
0: Telefonu kulağa alırsan en azından daha sağlıklı duyacağız. Tamam. Soner'di değil mi?
1: Evet, evet.
0: Ne iş yaparız, tanıyalım?
1: Tekstile uğraşıyorum ben, ekleyeyim.
0: Tekstil dediğimiz nedir yani?
1: Yani şöyle bir kenara çekeyim. Düşmeyeceğini düşünerek.
0: Abi anlamıyoruz ya. Şu telefonu kulağına al.
1: Alıyorum.
0: Evet. Oturduk, seni bekliyoruz ya.
1: Tamam.
0: He, evet. Bugün komik hikayeleri anlatıyoruz. Nedir acaba?
1: Doğan canım, benim komikte askerliklerden kalan bir anı var. Onu anlatacağım.
0: Buyursunlar.
1: İstanbul Harbi Ordu evinde askerlik yaptım. Orada ben satın almadaydım. Satın almanın da bu soğuk oda depoları, işte bu erzakları, gıda, kuru gıdalar en alt yemek kattaydı. Şimdi onların taşıyan asansörlerin sonu da yemek katta iniyordu. Bu alt kattaki asansörün kapısı, asansör yukarıda olduğu olsa hep açık kalıyormuş. Onu ben bilmiyordum tabii ilk gittiğimde. O boşlukta böyle 1,5-2 metre derinlikte duruyor. Bizim arkadaşlar her gelene öyle bir şaka yapıyorlarmış. Geldiğimde acemilerden birisi oraya götürüp hani asansöre bineceğiz diye kapıyı açtığında pat diye aşağı düşüyormuş. Ve bu şakayı bana da yaptılar. Asansörün kapısı açılır açılır içeri girip pat diye aşağıya düştüm. Aşağısı da hafif bir su ıslak. Çamur. Ve onu hiç unutmuyorum ben.
0: Asansör oraya inmediği halde kapısı açılıyor yine de, yani öyle mi?
1: Tabii aşağıdaki o kapı.
0: Bu bahsettin bu arada, senin biraz yaşın var gibi abi, kusura bakma. Tabii hangi ki, hangi yıllar o zaman bu, 90'ların başı mı?
1: 90'larda. Evet, o tarihlerde.
0: Asansör oraya gelmediği halde kapı açılıyor, sen de niye atlıyorsun? Bir baksana geldi mi gelmedi mi diye.
1: Ben hiç bilmiyordum işte yani. Askerlikteki acemilik gibi orada da bir acemilik oldu.
0: Nerede yaptın askerliği?
1: İstanbul Harbi Ordu evinde.
0: Hem de Harbi Ordu. Hafta sonları çıkıyor muydun Taksim'e?
1: Her hafta.
0: Yemin et.
1: Tabii.
0: Kaç ay yaptın abi? 18.
1: 18 ay yaptım. 3 ayını Kütahya'da yaptım havacı olarak.
0: O da güzel.
1: Havacı çalıştım, eğitim çalıştım.
0: Tabii memleketimizin her yeri ayrı güzel ama...
1: Kesinlikle.
0: Nasıl geçti? O zaman senin askerlik bayağı hani hem rahat hem de görece keyifli geçmiştir. Orada asker arkadaşlarınla bayağı ortamlardaydın her hafta sonu.
1: Özellikle şeyde kahveye takılırdık, bilmiyorum mu? Beyoğlu'na inerdik aşağı hafta sonunu.
0: Ne yapıyordun? Kahveye orada mi takılıyordun?
1: Okey oynardık, inerdik eve.
0: Tabii.
1: Bu arada...
0: Aynen. Senin adın Gonzales Soner miydi o dönemlerde? Nasıl ki?
1: Çavuş Soner.
0: Peki abi, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Hadi günaydın herkese.
0: Günaydın, eyvallah. Mine, kalk git başka radyoyu dinle, beni delirtme. Pırt pırt pırt oradan yazıp duruyor. Yürü git. Sen anladın. Durup durup konuyu değiştir Doğancan. Doğancan, konuyu değiştirecek misin? Doğancan, bu konuyu istemiyorum. Oldu başka. Delirtme beni. Vallahi engelleyeceğim seni ha. Yüz buldum Mine. Doğancan, bu asansör hikayesine hiç gülmedim. Daha çok strese girdim hatta diye Atilla yazmış. Evet arkadaşlar. İnşallah şurada bir gün bayılayım da hepiniz rahatlayın. İnşallah. Ne almış ya? Herkes kendine göre komik olan bir şeyden bahsediyor. Yani bir de
2: Gerçi bununla ilgili en son konuşacak kişi benim. Herkese laf eden biri olarak. Neyse evet. Ben iki kahvemden yudumlayıp bir kendime geleyim. Kısa bir ara, hemen ardından devam.
3: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Süper FM. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz. Bir reklam. Ama dememek için ama sigorta. Bir reklam.
1: Süper FM'den herkese bir kez daha selamlar. Günaydın sevgili dinleyicilerim. Bugünün yayın konu başlığı komik hikayeler. Ya benim başıma şöyle bir iş geldi. Dur anlatayım da iki güldüreyim sizi diyebileceğiniz ne varsa. Bugün birbirimize komikli hikayeler anlatıyoruz. 0212 368 62 12 Süper FM'in telefon numarası.

Zara bu güzel türküyü söylediğinde yıl 2002'ymiş arkadaşlar. 24 sene öncesi. 2002. Her şeyin henüz çok daha güzel olduğu bir yıl. Dur bitirelim bari ya türküyü, ondan sonra alayım telefonu.

0: Ay, vallahi ne iyi oldu. Alo.
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın. Sümeyye ben.
0: Hoş geldin Sümeyye. Nereden arıyorsun?
1: Hoş buldum. İstanbul'dan arıyorum. Aracını çektim bir saniye. Tamam.
0: Hadi bakalım.
1: Sesim güzel geliyor ama azar yiyeceğim diye çok korktum.
0: Yok estağfurullah. Gayet iyi. Belçika'dan Ezgi diyor ki ben yurt dışındayım diye arayamıyorum ama şu çocuk daha kaç kere size bu kuralları söyleyecek. Bir ay içinde aramayın. Araç kitiyle hoparlörle konuşmayın diye. Sürekli aynı şeyleri biz de sizin o boru sesinizi duymak zorunda değiliz diye çemkirmiş tam da şimdi gördüm o mesajı. Üzerine okumuş olayım. Sümeyye ne iş yaparsın tanıyalım.
1: Doğru. Tekstille uğraşıyorum. Baba firması diyelim. Öyle koşturuyorum.
0: Ne yapıyorsun peki sen? İş takibinde misin sürekli?
1: Yani evet öyle. Baba nereye derse oraya.
0: Genelde Merter'de dolanıyorsun o zaman ha?
1: Yani doğru.
0: Çoğunlukla.
1: Merter Osman Bey doğru.
0: Hadi bakalım. Nedir acaba senin en komik hikayen? Anlat.
1: Şimdi inşallah anlatsın. Yani yaşayınca komiktir demezsiniz ama bundan 10 sene önce kadar yani ben 16-17 yaşlarındayım. Böyle bayramlık alışverişe çıkardık. Eskiden biliyorsunuz bayramlıklar alınırdı. Ben de babamın kartını aldım alışverişe gittim. Yani bayağı yüklü bir alışveriş yaptım kendime göre. Yani hani şimdi marka veremiyorum ama hepsi yabancı markalardan herkesin bildiği her AVM'de olan.
0: Tamam.
1: Biz de 3 kız kardeşiz. Üçümüz de çok güzel şeyler almışız ve biraz da kart yüklenmişiz yani. Bizim de o zamanlar mahallede de Çamaşırcı Mehmet diye bir firma var. Hani her mahallede olduğu gibi. Bunun adını verebilirim herhalde sorun olmaz.
0: Çamaşırcı Mehmet dediğin tuhafiye gibi bir yer mi yani?
1: Yani evet hani çorap alınır, pijama alınır gibi şeyler. Babam da bize dedi ki gelin dedi oturun dedi konuşacağız. Tamam bir bayram oluyor da yani abartmışsınız dedi. Ekstreyi açtı şu marka şu kadar dedi. Bu marka bu kadar dedi. Şundan şu dedi. Şimdi hepsi İngilizce markaların isim. Yani çoğu belki İspanyolca vesaire. Şimdi orada Çamaşırcı Mehmet yazıyor ama büyük harflerle İngilizce klavyede olduğunu düşünün o ekstrede yansımasını.
0: Çamaşırcı Mehmet.
1: Evet. Bir anda durdu dedi ki Kamaşaki Mehmet dedi. Bu kadar harcama dedi nedir dedi.
0: Evet hep İngilizce görünce onu da İngilizce telaffuz etti.
1: Evet. Zaten markaların hiçbirini de doğru okuyamıyor o ayrı da.
0: Ne yapsın?
1: Yani onu da Kamaşaki diye çevirdi. Bir dönem arkadaşlarım üniversitede vesaire de Kamaşaki diye geçti derlerdi. Benim adım da Kamaşaki olmuştu yani bu hikayeyi anlattım herkes çok güler.
0: Ay Sümeyye Allah da seni güldürür. sağ ol Kamaşaki.
1: Aynen öyle demişti. Tabii o zaman nazardan da gitmiştik yani. Çok gülmüştük. O da gülmüştü.
0: Evet komikmiş. Tebessüm ettirdi. Teşekkürler. Şey. Sağ ol. Hadi yani, gelsin sabah ederim. Enerjimiz.
1: Sağ olun. Günaydın herkese.
0: Günaydın. Zırıltı.
2: Günaydın sevgili. Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day günaydın.
4: Günaydın.
5: Dünya

0: kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: Reklam. Doğan canlı yayında devam ediyor. Bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilir. 0531 785 90 80, buradan da yayına dahil olabilirsiniz. Mesajlara biraz bakayım, kimler nerelerden dinliyor acaba. Doğancan, senin yayını gerçekten çok seviyorum. Bir gün öyle bir şarkı çalıyorsun ki ergenliğimize gidiyoruz. Bir gün öyle bir şarkı çalıyorsun ki türkülerimizle coşuyoruz. Bir gün öyle bir şarkı çalıyorsun ki günümüzün en popülerlerini tanıyoruz. İnan bunu yapan başka yayıncı yok demiş. Ya. Değil mi Burak? Bence de. Dur o zaman, madem öyle, bunu siz istediniz. Birkaç kez çaldım son birkaç ay içerisinde. Önüme düştü madem o zaman. Alttan alttan eşlik etsin bize. Allah rahmet eylesin Ferdi Özbeğen. Önce bir kuple çalayım, devam edeceğim. Mesajlara da bakalım, ardından bir telefon daha alacağım. 0212 368 62 12 canlı yayın.

Sabah seni dinliyoruz ve çok seviyoruz. Aşırı keyif veriyorsun şapşik diye mesaj yollamış. Samsun'dan dinliyor sevgili İlkay, günaydın. İzmir'den Birol, günaydın. Bu sefer Rize'den selamlar diye Ayşe, normalde Viyana'dan dinliyor. Bana harika bir Rize manzarası fotoğrafı yollamış. Üf! Kız, Fındık'a mı gittiniz? He Ayşe? Tam fındık zamanı değil mi şu anda? Doğru tabii. Ağustos'un artık böyle ortasından itibaren fındık.

0: Alo, merhaba Doğan Bey.
1: Merhaba.
0: Doğan Bey abi. Benim ismim Mesut Ferah. Babamın telefonuyla kullanıyorum da.
1: He.
0: Biraz heyecanlıyım çünkü yaz okuluna gidiyorum.
1: Çok güzelmiş. Yusuf dedin değil mi adın?
0: Mesut Berat.
1: Yusuf Berat, hoş geldin. Kaç yaşındasın?
0: Yok yok, Mesut Berat Şahin.
1: Mesut Berat, kusura bakma, yanlış anladım. Evet, kaç yaşındasın?
0: 11.
1: Çok güzel. Mesut'cum, nedir senin komik hikayen, anlat.
0: Benim mi? Zamanımız kısıtlı olduğu için hemen anlatıyorum.
1: Tamam.
0: Bir gün yaz okulunda yüzme hocası bizi sıraya sokmuştu böyle. Beni en arka sıraya soktuğu için, diğer karşı tarafa geçen de son kişi olduğum için diğerleri benle ha ağlak bebek falan diyorlardı. Sonra ben şöyle dedim, siz görürsünüz diye. Sırasıyla onları geçtim. Sonra şey dedim, ne oldu? Sıkıyorsa bir kere daha deyin dedim.
1: Evet. Burada gülüyoruz galiba.
0: Evet.
1: Komikmiş Berat'cığım. Peki, teşekkür ediyorum. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
0: Günaydın.
1: Naps. Ne? Bir şey demeyin, sus. Hadi bir telefon daha bakayım, zaman var mı? Var. Bir telefon daha alacağım. Bütün bilimlerin dikkatine. Bütün bilimlerin dikkatine. Çoluğunuza çocuğunuza sahip çıkın. Bütün bilimlerin dikkatine.

0: Alo.
1: Merhaba.
0: Ha, merhaba. Buradayız, odaklanalım. Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Selma ben.
0: Selma. Ne o ses? Neredesin sen?
1: Bursa İznik'ten arıyorum.
0: Nereden?
1: İznik.
0: İznik değil mi?
1: İznik evet.
0: Aa, ne yapıyorsun şu an?
1: Zeytin tarlasında zeytin suluyoruz.
0: Aa, tarlada dinliyorsunuz. Şey hoparlörle mi yoksa kulaklıkla sen mi dinliyorsun?
1: Ses bombası.
0: Ses bombası. Tamam yani işte taşınabilir o speakerlarla dinliyorsunuz. Kız ona evet. Niye der ki ses bombası diyor ya. Ses bombası.
1: Eğlenceli oluyor herhalde. Biraz.
0: Kaç kişisiniz peki tarlada?
1: Eşimle beraber.
0: Ha, ikiniz. Zeytin tarlası dediğine göre ağaçların tepesindesiniz o zaman genelde.
1: Yok, suluyoruz şu anda. Yerdeyiz.
0: Ha, iyi. Kolay gelsin.
1: Ayağımızda çizmeler. Böyle soğuk alttan sular.
0: Ne güzel. Hadi Allah kolaylık versin. Güzel hasadınız da olsun inşallah. Nedir acaba i̇nşallah. Senin komik hikayen? Anlat.
1: Komik hikayen. Biz yeni evlendiğimizde bir gün anneme gitmiştim bir akşam. Akşamüstü erkek kardeşim götürmüştü beni anneme. Daha sonrasında eşim beni almaya gelecekti. Evet. Ama gelmedi.
0: Ne kadar yeni evliydiniz?
1: Ne kadar? En fazla 6 aydı sanırım.
0: Kız sen de öyle bir dedin ki sanki 5. gün gitmiş gibi anlattın 6 ay. Gelmedi. Niye? Niye gelmemiş?
1: Gitmiş eve bir güzel yatmış, uyumuş. Biz de bekliyoruz. Annemin babamın uykusu geldi. Biz yatıyoruz. İyi demiş siz de yatın. Bekliyorum, aramıyorum ben de. Hani gelecek ya.
0: İnat ettin. Kız unutmuş seni. Evli olduğunu mu unutmuş İyi adam?
1: Dedim. Aynen. Bildiğin unutmuş.
0: Ama 6 ay olmuş ya.
1: Ama yani gidip de Doğan Can nasıl yatarsın?
0: Hani bak şey olsa 3-5 gün olsa, bir hafta olsa, 2 hafta olsa tamam diyeceğim de 6 aydır evlisin be adam. Her gün yanındaki kadının da nasıl unutuyorsun yani?
1: Değil mi?
0: Enteresanmış. Yanındaydı eşin. Ver bakayım bir soralım. Gerekçesi neymiş?
1: Biraz uzaklaştım ben ondan şu anda.
0: Tamam. Ne diyor peki?
1: O dinliyor bizi.
0: Ne olmuş? Nasıl unutmuş yani? Aklından çıkmış ha?
1: Ya eve geldim diyor. Gelirsin diye düşündüm diyor. Bildiğin yatmış uyumuş.
0: Anladım. Evet.
1: Sonra uykudan uyandırdık. Ondan sonra geldi. Bir zahmeti aldı. Sonra döndük. Böyle bir güzel anı olarak da kaldı bize.
0: Selma. Bak yazmışlar hemen 6 ay geçmiş ama alışamamış Doğan Can yazmışlar doğru. Hadi gelsin.
1: Ama 25 yıldır da yanımda şu anda.
0: Allah daim etsin Selma'cığım. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın.
0: Günaydın. Bugünün yayın konu başlığı komik hikayelerimizi anlatıyoruz. Yahu Doğan Can benim bunlar neymiş?
2: Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Alan değsin. Kompen.
1: Reklam. Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. Terörsüz Türkiye sürecinin yasası mecliste tarihi bir oturumla kabul edildi. Yasa teklifine 563 vekilden 467'si kabul, 87'si ret oyu verdi. Sürecin bundan sonra nasıl ilerleyeceği gündemde. Çerçeve yasa silah bırakma sürecini hızlandırmayı amaçlıyor. Cezaevlerinde yasa kapsamına giren yaklaşık 4000 kişi var. Çerçeve yasa 6 ay yürürlükte olacak. Irak'tan ilk etapta yaklaşık 3000 kişinin gelmesi bekleniyor. CHP'de 14 vekil oylamaya katılmadı. 45 vekili olan CHP'de 31 isim oy kullandı, 2 vekil ret oyu verdi. Böylece CHP'deki farklı görüş açık oylamayla kayda geçmiş oldu. Yeni Parti'de ise 35 vekil evet derken hayır oyu 54 oldu. Yeni Parti böylece sürecin ne tümüyle karşısında konumlandı ne de 91 vekiliyle blok destek verdi. Özgür Özel parti yönetimi olarak süreç yasasına evet oyu vereceklerini ancak milletvekillerini serbest bırakacaklarını söylemişti. Yeni Parti milletvekilleri ortak bir açıklamayla Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'e destek açıklamasında bulundu. AK Parti sözcüsü Çelik, çerçeve yasayla ilgili düzenlemenin 467 oyla kabul edilmesi tüm dünyaya emperyalizmin ve siyonizmin sinsi planlarına güçlü bir yanıt olduğu ifadesini kullandı. Bugün Meclis Başkanı ile İçişleri Bakanı 81 ilin vali, emniyet müdürü ve jandarma komutanlarıyla buluşacak, kurtulmuş ve çiftçi süreç yasasının ardından atılacak adımlar hakkında bilgi verecek. Ultra Aslan Taraftar Grubu lideri Muzaffer Şirin ev hapsi yurt dışı yasağı tedbiriyle serbest bırakıldı. Adalet Bakanlığı'nda faili meçhul dosyalar yeniden açılıyor. Fenerbahçe otobüsüne 11 yıl önce yapılan saldırı soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı. Rojin Kabeş'in ölümü soruşturmasında Van 100. Yıl Üniversitesi rektörü ve yeğeninden örnek alındı. Görevinden uzaklaştırılan Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın 92 yıla kadar hapsi istendi. Kolombiya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde can kaybı 250'yi geçti, 700'den fazla kişi de yaralı. Türkiye, Kolombiya'nın işgal altındaki Golan Tepeleri üzerinde İsrail egemenliğini tanıdığı yönündeki kararını kınadı. Körfez İşbirliği Konseyi de Kolombiya'nın İsrail egemenliğini tanımasına karşı çıktı. Artvin'in Şavşat ilçesinde sağanak etkili olduğu yollar su altında kaldığı ulaşım aksadı. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek. İran Güvenlik Sekreteri Rızai, ABD şartlarımızı kabul etmediği sürece Hürmüz Boğazı açılmayacak dedi. Tahran'da bulunan Pakistan Savunma Bakanı da işler yeniden bir barış anlaşması lehine şekilleniyor açıklamasını yaptı. ABD Başkanı Trump geçen ay İran kaynaklı olası bir suikast tehdidi nedeniyle Türkiye'den gizlice başka bir askeri uçakla ayrıldığını doğruladı. Airbnb ve Booking gibi yabancı dijital konaklama platformlarının yeniden faaliyet göstermesinin önünü açacak yasa teklifi meclise sunuldu.
3: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
4: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
2: İstanbul'da Avrupa'ya geçişlerde birinci köprü yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü çok yoğun. Karayollarından Seyran Tepe'ye kadar 40, Haramidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 43, Barbaros Bulvarı Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 25, Mertel Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Bozyatağı Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 50, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 45, Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar 27 ve Küçüksu'dan Ataşehir Kavşağı'na kadar 42 dakikada gidiliyor.
3: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
4: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Lastik kontrolü. Lastikler aracınızın yolla temas eden tek noktasıdır. Bu nedenle lastik basıncı, diş derinliği ve genel durumu düzenli olarak kontrol edilmelidir. Yanlış basınç ya da yıpranmış lastikler fren mesafesini uzatır ve yol tutuşunu azaltır. Özellikle uzun yola çıkmadan önce lastiklerinizi kontrol etmek güvenli bir yolculuk için çok önemlidir.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Doğan canlı yayında devam ediyor.
8: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda Diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
4: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

0: en yeni şarkısıyla Ezel ve ne güzel ya. Bana ne bu sevdalardan. Ben diyor sanatçı eserinde. Bugünün yayın konu başlığı komik hikayeler. Arkadaşlar başıma şöyle bir olay geldi, anlatayım siz de gülün diye paylaşabileceğiniz bir hikayeniz varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Yavaş söyle diyenler için 0212 368 62 12. Almanya'dan Dilek yazmış, diyor ki yıllar evvel yeğenimin eşinin hesabından fotoğraf paylaşmıştık topluca, ama ondan önce de ona bildiğin bekar kız var mı diye sormuşlar. Biri aranıyormuş, o da ona mı sormuş? Fotoğrafı görünce beni beğenmiş oğlanın annesi ve oğlana göstermiş. Sonra da yeğenimin eşini aramışlar. Ay bizi o kızla tanıştırsana, ayarla görüşelim demişler. O da olur tabii tanıştırayım ama eşantiyon olarak 4 tane çocuğu bir de kocasını veriyoruz hediye olarak demiş. Eşime söylediklerinde pek komikti, benim de haliyle çok hoşuma gitmişti demiş. Dilek. Şimdi Ezel'den sonra böyle bir türkü çalabilen tek radyo programı olabilme ünvanıyla
1: Doğan Canlı yayında.
0: Bakın sürpriz bir şey çalacağım. Bunun yapay zekalısını çalıyorum ben bir süredir, daha yavaş bir versiyonuyla, ama şarkının, daha doğrusu türkünün hakkı budur. Zannediyorum Ege yöresinin, değil mi? Sanki böyle Denizli Menizli. Oraların mı acaba bu? Atlı geliyor atlı. Dıv dıv. Oraların olsa gerek. Bu Efe ne oldu ya? Denizli'nin Orozlu diye söylediği bir türkü de vardı. O dönem çok popüler olmuştu. Özay Gönlüm'den sonra böyle ikili enstrüman çalanlardan

der gibi söyle demiş. Tamam. 0212 çok affedersiniz 360'a 8 ekleyin. 70'ten 8 çıkarın. 15'ten 3 çıkarın. Telefon numaramız bu.

0: Alo.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
0: Merhaba, ben Ahmet İzmir'den.
1: Hoş geldin Ahmet, değil mi?
0: Evet, evet Ahmet.
1: Ne haber, ne yapıyorsun? Tanıyalım, ne iş yaparsın?
0: Vallahi biz kesme çiçek yetiştiriyoruz.
1: Çiçek mi?
0: Evet, evet, gül, gül. Seralarda kesme çiçek.
1: Böyle kesme çiçek ha, böyle
0: aynen.
1: Buket canlı olarak yani, aranjmanlar yapılıyor. Anladım.
0: Aynen.
1: Güzel.
0: Siz nasılsınız Doğan Can Bey?
1: Ben iyiyim abi, ne olsun işte ha hi hi. Kaç yaşındasın, bir şey soracağım ona göre.
0: Ben 50 yaşındayım.
1: Oo, varmışsın ha Ahmet abi.
0: Değil mi? Evet.
1: Ay ne ara oldun evet, 50 vallahi, zaman nasıl geçti değil mi?
0: Hiç sorma.
1: Geldik ya, gidiyoruz vallahi.
0: Sen diyorsun 90'larda belki bu pop şarkıları falan çalıyorsun ya. Biz evet, o zaman 90'larda lise yıllarımızda onları hiç dinlemezdik ya. İşte bu like. Erkek işi falan diye böyle bir havalarda olurduk.
1: Ne dinliyordun vallahi sen?
0: Ya işte Türk halk müziği, Türk sanat müziği, işte arabeskli müziği, o tür şeyler dinliyorduk. Vallahi şimdi var ya, hep onları dinliyordum. Ben 90'larda pop şarkıları dinliyorum.
1: Ya peki şey, bana şunu söylesene, ergenlik döneminde, lise yıllarında vesaire falan en hayranı olduğun ve böyle sürekli şarkılarını dinlediğin kişi kimdi? Ya da böyle
0: Orhan
1: sürekli...
0: Gencebay. Orhan Gencebay. Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses.
1: Ya ikisi ha, de çok efsane tabii ki.
0: Evet evet, söyledi dinledim geçti de ondan sonra, ama üçü bizim vazgeçilmezimizdi yani.
1: Benim için galiba Ferdi Tayfur çok başka bir şeyde, klasmanda. Yani,
0: ya şöyle...
1: Haddim olmayarak tabii ki ben kim köpek. Ama yani Orhan Gencebay, Müslüm Gürses çok ayrı bir yerde olmakla beraber Ferdi Tayfur'u ben ne bileyim çok böyle kategoriler dışı tutuyorum ya. Çok acayip bir adam. Ya, yaptığı müzik de çok öyle.
0: Ferdi Tayfur'un Yaktı Beni kaseti vardı o zaman. O Yaktı Beni kasetindeki şarkıların tamamını ben biliyordum. O zaman... O bu kaseti harbiden benim için bir efsaneydi yani. O Yaktı Beni. Bütün
1: yaktı
0: sanki,
1: beni. Yaktı beni.
0: Sanki beni anlatıyordu yani. Evet.
1: Çok acayip valla. Allah rahmet eylesin. Peki Ahmet abi, nedir komik hikayen? Anlat.
0: Valla şimdi şöyle bir şey. Az önce arkadaşlar askerlikte bir anısını anlatıp olan dedim. Bu bizim anımız şey, komik bir hikaye miydi? Ben bir anlatayım da millet bir gülsün dedim.
1: Tamam.
0: Şimdi mutfağın odan gittik bizim de nöbetçi asboy hafta sonu. Tabii hafta sonu herkes serbest. İşte nöbetine giden gidiyor.
1: Ahmet abi bir şey söyleyeceğim. O kadar hızlı konuşuyorsun ki anlamak için gözümü kısıyorum istemsizce. Ne diyor acaba?
0: Tamam, yavaş
1: biraz
0: konuşayım,
1: sakin
0: yavaş
1: ol konuşayım. Kurban olayım. He.
0: Tamam yavaş konuşayım. Şimdi mutfağın odan geçirdik. Nöbetçi asubayımız orada gördü beni. Ben yazıcıydım askerde. Yazıcı buraya geldi dedi bana. Bundan sonra dedim Allah Allah hayırdır falan diye. Neyse gittim. Beni şeye soktu orada. Kilere soktu. Dedi ki burada dedi bir fare var dedi.
1: Evet.
0: Bundan sonra ben de şimdi şey bekliyorum. Hani normalde fare olunca ne olur? Orada şeker çuvalının altına girmiş.
1: Evet.
0: Hani ne dersin, bu şeker çuvalını alalım. Bu yere koyalım. Bundan sonra bu fareyi buradan çıkartalım dersin. Normal bir şekilde.
1: Ne yapman istedi?
0: He, nerede biliyor musun? Bu fareye emret buradan çıksın dedi.
1: Ne yap dedi?
0: Bu fareye emret buradan çıksın dedi.
1: He.
0: Şimdi ben de böyle suratına baka kaldım böyle Allah Allah dedim. Doğancan bana bir bağırması vardı. Hadi sen Allah'ım dedi aynen böyle. Ben dedim ki fare emrediyorum çık dışarı.
1: Çıktı mı fare?
0: İkimiz bekliyoruz tamam mı? Hani dedi atırsızda fare çıkmadı dedi ondan sonra. Emre itaatsizlik etti dedi. Bana şunu söyledi. Bu dedi sen iyi emredemezdin de fare ondan çıkmadı dedi. Durduk bir de kendisi fareye aynı şekilde fare emrediyorum çık dışarı dedi. Şimdi ben güleyim mi gülmeyeyim mi gülmemek için kendimi böyle...
1: Evet maytap geçiyor gibi çünkü yani.
0: Dilimi ısırıyorum çünkü gülsem vallahi gün akşama da süründürür beni. Öyle de bir şey yaradım yani.
1: Evet ondan sonra, ciddi ciddi duruyorsun.
0: Evet ciddi ciddi duruyor. Vallahi öyle şey yapınca bana dedi ki git dedi bunu tutanağına tut dedi bana.
1: Fare için.
0: Fare için tutanağına
1: tut. Kim bu, rütbesi ne bu komutanın?
0: Efendim?
1: Komutanın rütbesi ne?
0: Başçavuş.
1: Başçavuş. Evet
0: kıdemli
1: tamam.
0: Başçavuş.
1: Tamam.
0: O günden nöbetçi subayımız o bizim.
1: Tamam. Tuttun mu tutanak yoksa?
0: Bunun bir sanağını tut dedi bana.
1: Ay onun canı sıkılmış o gün seninle uğraşmış.
0: Neyse gittim şimdi. Tabii o zaman bilgisayar falan daha yeni şey yapıyor. Daktilo var. Nazara biz çat başladık işte filan tarihte filan kişinin nöbetinde işte ikilerde bir fare tespit edilmiş olup fareye emredildiğinde fare emre itaatsizlik ettiğinden dolayı gereğinin yapılmasını arz ediyor.
1: Tamam, o tutanağı tuttun, sonra ne yaptın o tutanağı?
0: Tutanağı yazdım. Şimdi yazıcı imzalıyor. Ben imzaladım. Nöbetçi bir asubayımız var. Nöbetçi asubaya götürdüm. Komutanım böyle böyle bir tutanak. Okudu. Şimdi o da gülmeye başladı. Tamam mı? Dedi ya Ahmet Başçavuş'un derseleri doğrudur filan dedi bu şimdi. Ondan sonra neyse o da imzaladı.
1: Ya, ay, seni ya, ne bunu güzel araya alıp tutmuşlar Ahmet abi. Vallahi komutanım ya. Evet, nerede yaptın bu arada askerliği?
0: Muş.
1: Nerede? Bulanık'ta mı?
0: Yok. Muş merkezde. Bizim mühimmat bölümü vardı. Mühimmat bölümünde yaptık.
1: Anladım. İyi. Sağ ol abi. Teşekkür ediyoruz. Hadi gelsin. Işte, ne yeter lan.
0: Ki, ne yapalım bunu dedi sana. Ben dedi, o dedi ki neyse dedi. Sizi düşmen altı edin dedi bunu dedi. Ondan sonra şey yapmayın. Bu kendisini de imzalattım tabii nöbetçi subayın. Siz bunu düşmen altı yapın dedi. Gel sonra söyledi. Binbaşıyı çıkartırsınız dedi. Ben öyle şekilde. Ya ben bunu o zaman bir komik hikaye olduğunu tasavvur etmemiştim. Arkadaşlar bu soruyu gülmekten önce olan mı?
1: Komikmiş. Evet, yani. Sıkılmışlar abi, tutmuşlar seni. Hadi gelsin sabah enerjimiz yeter.
0: Herkese günaydın.
1: Günaydın. Bak herkes mesaj yolluyor. Türlü şeylerini okuyorum gelen mesajların, dinleyicilerimizin. Ayıp. Ne var Allah Allah, susun be, anlatıyor adam işte. Evet sevgili dinleyicilerim. Askerlik deyince ben de size 3 hafta süren askerlik anımı anlatayım. 2019'a gittim ben bedelli. Bak zekasızlığımı oradan anlayabilirsiniz. Gittim ve şeyi düşündüm ben. Şimdi orada bedelli askerlik yapılan yerlerde bazı yerlerde çok ağır işte tırnak içinde çok ağır böyle işler yaptırılıyor sürekli o içtimalar bitmek bilmiyor zaten tamam falan ama işte o işte çıkarıyoruz oraya buraya eğitimler falan filan ama bazı yerlerde çok rahat geçiyor falan diye bir muhabbet vardı o zaman. Ben de şunu düşündüm. Hatay İskenderun'da yaptım ben askerliği ve gider gitmez işte böyle görev dağılımı yapılıyor ya işte şöyle bir işimiz var kim yapmak ister, böyle bir işimiz var kim yapmak ister. Ben de oradan yani şey yapabileceğim, en rahat edebileceğim hangi iş olur diye düşünürken işleri dinledim. Ütü yapılacak dendi. Ben de bir tek ben el kaldırdım. Bir tek ben el kaldırınca ulan dedim niye kimse sonuçta ne var ki yani ütü yapmakta diye düşündüm. Temmuz ayında Hatay'da -1'de penceresi bile olmayan bir odada buharlar içinde ben yaklaşık bir 5 gün falan bütün birliğin neredeyse kaç 4000 kişi miydi neydi öyle bir şeydi herkesin ütüsünü ben yapmıştım. Ben ve benle beraber tabii el kaldırmayanlardan seçmişlerdi. Biz orada don atlet ütü yaptık. Bu da benim askerlik hikayem bu kadar. Bugünün yayın konu başlığı komik hikayeler.
2: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Şoto Ekspertiz. Reklam.
4: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper
5: FM. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: bir reklam.
1: Ama dememek için ama sigorta.
0: Bir reklam.
1: Süper reklam.
2: Bugünün yayın konu başlığı komik hikayelerimiz. Dur dur anlatayım da ki güldüreyim sizi diye anlatabileceğiniz komik bir hikayeniz varsa, gerçekten dinlediğimiz zaman bizim de gözümüzden yaş gelecekse eğer, hadi son yarım saatte ne olur. Gerçekten çok komikse arayın 0212 368 62 12. Mesajlarda WhatsApp'tan gelsin 0531 785

Dayıma direksiyon sınavında 302 otobüsü çalıştırırsan ehliyetini vereceğiz demişler. Oturmuş. Oradaki hani ilk hamlesi doğru olursa eğer kazanacaksın demişler hani sürmesinden ziyade. Ne ama otobüs şoförlüğü ehliyetimi alacakmış ki. Ha, anahtarsızmış otobüs. Dayım tuşlardan birine basmış, arka kapı açılınca indirmişler. Kapı tuşuna mı basmış? Geçen gün telefonu arıyordum evin içinde. Deli gibi dolaştım. 5 dakika sonra elimde olduğunu fark ettim.

kayınvalidemle otururken komşusu aradı. Nasılsın, iyi misin derken aşure yapsan da yesek dedi. Neyse telefonu bıraktı, ikimiz kadının arkasından attık tuttuk. Ben diyorum ki aman kendi yapsın, seni niye kullanıyor diyorum. Kayınvalidem de kızını, damadının falan onların taklidini yaptı. Bir 20 dakika böyle devam ettik, sonra kadın kapıya geldi. Tık tık tık açtı. Her şeyi duydum, telefonunuz açık kaldı dedi. En komiği kayınvalidemin cevabı oldu. Hadi biz konuştuk. Sen niye dinledin? Ayıp etmişsin dedi. Diyor sevgili Dilek.

0: Doğancan eskiden canlı yayındayken Instagram'dan canlı yayın açıp görüntülü bir şekilde paylaşıyordun. Şu sıralar öyle bir şey yapmaz mısın demiş Bayram. Yaparım normalde, yıllardır da yapıyordum ama bir senelik yasak aldım ben Instagram'dan. Aralıkta bitiyor galiba. Şey yayında çaldığım şarkıların telifinden dolayı bana böyle saçma sapan. Ne yapacağım ben şimdi mesela radyoda o zaman? Kulaklıkla herhalde şey yapayım de ama orada o da keyifli olmuyor ya. Neyse, yani özetle canlı yayın yasağım var arkadaşlar. Çok havalıyım. Canlı yayın yasağım var. Aralıkta bitiyor yasak. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Melih, Kuşadası'ndan.
0: Hoş geldin Melih. Ne haber? Ne yapıyorsun?
1: Vallahi çalışıyoruz. Kamyonun tepesinde seni dinliyoruz.
0: Kamyon şoförüsün. Ne bu? Harfiyat mı?
1: Harfiyat Doğancan ya.
0: Hadi bakalım, kolay gelsin. Nedir acaba tamam. Senin komik hikayen, anlat.
1: Anlatayım da biraz millet gülsün bari ya.
0: Hadi inşallah.
1: Şimdi yeni evlendim, bu arada 20 yıllık evliyiz, yeni evlendik. Hanım da sağ olsun hamileydi o dönemde.
0: Sağ olsun doktor hamileydi.
1: Doktor kontrolüne gideceğiz ama gitmemize de 2-3 gün vardı. O zaman da canı erik çektiği, işte kiraz erik zamanı bu bölgelerde. Mart ayı falan sanıyorum ki. Erik gittik, erik buldum geldim, kiraz buldum geldim. Hmm. O gün de eriği öyle bir güzel tatlı yiyor ki, mükemmel bir lezzetli yiyor. Olsa da yiysek diyecek arkadaşlar da. ondan sonra hanım o esnada yiyirken çekirdeği yuttu.
0: Tamam.
1: Bana bir döndü. Melih dedi, çekirdeği yuttum. Dedim ne oldu, bir şey olmaz. Ya çocuğa giderse dedim, tüh, ya çocuğa giderse o çocuğun beslenecek olduğu boruyu tıkarsa. Dedim bunu dedim doktora soralım. Doktora ben gayri ihtiyari bir şekilde. Dedim hanımın bir sıkıntısı var, nedir? Hanım bir söyledi, doktor yerlere yattı gülmekten ama. Evet. Neymiş de o besini aldığında o boruyu tıkar diye. Ben de benim hanımın saflığından doktora da onu söylemiştim ve çok gülmüştüm o gün için.
0: Evet, biz de çok güldük.
1: Ben gülmedim ama.
0: Komikmiş. Tabii ilk çocuk olunca insan daha evhamlı oluyor muhtemelen.
1: Tabii onun. Canım. Tabii. Yani.
0: Tatlı bir anı. Bu yani böyle. Teşekkürler Melih. İyi ki aradın. Yoksa bu hikayeyi dinlemeseydik bizim bugün işimiz rast gitmezdi. Ey Allah'ım. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Tüm Türkiye'ye günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın
0: sevgilim.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın.
0: Manifest! Harfiyat değil, doğrusu hafriyat diye bir mesaj gelmiş. Çok özür dilerim. Hafriyat.

0: Bu Ajda Pekkan'ın manifestin müdürü olma durumu da şuradan çıktı. Bir tane video gördüm, önünüze düşmüştür belki. Böyle 5-6 yaşlarında bir kız çocuğu televizyonda manifestin bu klibini izliyor. Sonra o Ajda Pekkan koltuktan böyle dönerek birden görünüyor ya. Şimdi kızlar etrafında çıtı pıtı oturmuş. Ajda Pekkan da bütün heybetiyle, ağırlığıyla orada duruyor. Annesi soruyor kızına. Kızım diyor, bu kim, tanıyor musun diyor. O diyor işte manifestin müdürü herhalde diyor. Ama gerçekten kızların yanında müdür gibi duruyor. Ajda da yani gerçekten Allah sağlık sıhhat uzun, daha uzun ömürler versin. İnanılmaz değil mi ya? Daha yeni bir iki gün önce yine konser görüntülerini gördüm. Ben valla bazen böyle şey yapıyorum. Çocukken hani böyle merdivenleri ikişerli üçerli atlaya atlaya inerdik ya. Geçenlerde denk geldi, bir şey oldu. Tam böyle Ajda ile ilgili bir şeylere bakmıştım falan. Sonra evden çıktım, asansörle inmeyeyim, merdivenle ineyim dedim. Üç basamak birden atladım. Ve belim bir kıt etti. O an düşündüm, ulan Doğancan. Kadın bakıyor kendine ya, deli gibi spor yapıyor. Şimdi burada böyle ay onun yaptığı estetiği bilmem neyi falan filan diyeceksiniz de herkes yaptırıyor. Baktığımız zaman hiçbirinin sonucu Ajda gibi değil. Ve günün sonunda falan filan, ama sanki bana para verdi, niye bu kadar? Ama neyse. Evet, gelelim diğer telefonumuza. Alo. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhaba, Emrah Şahin ben, Ankara'dan.
0: Hoş geldin Emrah.
1: Hoş bulduk, kolay gelsin.
0: Bir böyle hiç şey gibi, sanki hani öyle bir geldin ki dükkanı basmış gibisin. Selamun aleyküm, bizim bir alacağımız vardı gibi.
1: Yok, estağfurullah. Ya yaklaşık iki yıldır dinliyorum seni. İlk defa aramak nasip oldu.
0: Hoş geldin. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Emrah, ben Ankara'dan, 39 yaşındayım. Kurumsal bir giyim firmasında yönetici olarak çalışıyorum.
0: Güzel. Ankara'dan. Kolay gelsin. O zaman genelde böyle mağazalarda, sahada değil, siz bu işin operasyonunu yürütüyorsunuz.
1: Mağazalar kısmında çalışıyorum. Mağaza şube yöneticisi.
0: Kaç tane şubeniz var?
1: 33.
0: Az değilmiş. Baş harfini söyle, tahmin edelim.
1: Direkt bulursunuz. Jandarmanın J'si.
0: Jandarmanın J'si. Jamiroquai.
1: Danimarka mensubu bir marka.
0: Danimarka J. Arkadaşlar anlayan yazsın, J. Giyim firması dedin değil mi? Tekstil.
1: Giyim firması, evet tekstil.
0: J. Ne var kız J'li? Neyse, bulan yazar şimdi bana. Peki nedir acaba senin komik hikayen?
1: Birkaç tane komik hikayem var ama bir tanesini anlatayım. En azından günümüzü güzelleştirelim istiyorum. Şöyle, 39 yaşındayım. Bundan yaklaşık 30 yıl kadar önce benim babam postacılık yapıyordu. Şu an emekli oldu tabii, hala hazırda. Bundan 30 yıl önce postacılık yaparken biz belli bir mühitte yapıyor. Bu bulunduğu mühitte biraz daha böyle bahçeli evlerin olduğu bir mühit. Burada da tabii hala hazırda köpekleri olanlar vesaire var ama bu köpekler de tabii o zamana baktığımızda aşılı vesaire değil. Bahçe köpeği gibi nitelendirebiliriz.
0: Tamam. Mühit
1: biraz daha eski bir mühit. Ankara'da bilen bilir. Babam burada postayı dağıttıktan sonra zaten oradaki eşrafı tanıyor herkesi vesaire. Buradan postasını dağıtıyor. Dağıttıktan sonra köpeğin bir tanesi geliyor. Babamın baldır kısmından ısırıyor. Babam bunu hissediyor. Sonrasında hissediyor. Aa diyor, ne yapıyor falan, sahibini çağırıyor. Ya diyor, abi diyor, bizim diyor köpek diyor, sıkıntı değil diyor. Tamam diyor, ya sizi tanıyorum diyor. Ondan sonra dağıtımını bitiriyor vesaire, hiç şey yapmıyor ama bakıyor ki izler var bacağında. Sonra eve geliyor. Eve geldiğinde de biz de annemle evdeyiz. Birkaç saat geçiyor tabii olayın üzerinden. Ya diyor, size bir şey söyleyeceğim ama diyor, hani panik de yapmayın diyor. Böyle diyor, beni diyor köpek ısırdı. Ondan sonrasında annem nasıl olur falan, biz baldırına bakıyoruz. Ben de tabii 9 yaşında falanım. Baldırında köpek diş izleri. Annem ondan sonra o zamanın şartlarında tabii ki de bir veterinere basmak falan çok mümkün değil. Hemen dayıma haber veriyor. Diyor ki böyle bir durum var. Aşılanması lazım ama hiç şey yapmıyor. Dayım da adresi veriyor, telefon numarasını veriyor. Ekipler evi arıyor. O sırada da babam telefonu açıyor. Diyor ki böyle bir durum varmış evinizde diyor. Siz misiniz? Babam diyor evet diyor, benim diyor. Annem artık dayanamıyor tabii. Telefonu can havliyle kapıyor, korkuyor. Herhalde kutu dolup da bize saldıracak diye.
0: Öyle bir şey değil ki. Ya, baban evdekileri ısıracak diye mi korkuyor annen?
1: Aynen. Çünkü bizi yaklaştırmadı. Ondan sonra ama 3-4 saat zaman geçirmiş bulunduk tabii.
0: Zombi
1: ondan
0: olacak.
1: Ondan sonra veteriner diyor ki, beyefendi diyor, sizin bir aşı olmanız lazım. Sizi diyor en yakın sağlık kuruluşuna. Yok diyor, ben diyor köpeği tanıyorum diyor. Annem ondan sonra alıyor şeyi, Ayze'yi. Ya beyefendi diyor, evde zor duruyoruz. Emmisi mi dayısı mı? Nereden tanıyor bu köpeği diyor. Posta dağıttığı bir evin başıboş köpeği diyor.
0: Doğru demiş.
1: Lütfen diyor, emmisi mi dayısı mı diyor. Tanımayız etmeyiz diyor. Lütfen gelip evden alır mısınız diyor. Olay ciddiye biniyor. Ekipler eve geliyor. Babamı alıyorlar, aşı vurdurmuyor. 10 gün boyunca her gün aşı vurulması lazım. İlk günü babamı zorla evden götürüyorlar ama komşular falan bize bakıyor, babama bir şey olmuş diye. Biz de açıklama yapamıyoruz. En son dedik ki yani köpek istemiş, babam da inat etti gitmemek için. Annem de hani bu şekilde arayınca ekipler de olayı ciddiye bindirdi ve gelip aldılar babamı, götürdüler, aşı vurdurdular. Sonra da getirdiler eve.
0: Ay ne kadar uzun anlattın şu hikayeyi Emrah ya. Bu arada ben şeyi merak ettim. İnsan kuduz olursa ne olur diye yazdım ya Bay Zegya'ya. Diyor ki bir insan kuduz virüsü kapıp hastalık belirtileri göstermeye başlarsa merkezi sinir sistemi ağır hasar görür ve hastalık neredeyse %100 oranında ölümle sonuçlanır diye bir bilgi var. Allah Allah. Ama bu ne kadar sağlıklı bir bilgi acaba bilmiyorum. Bizde tabii şimdi kuduz olan köpeklerin saldırgan oluşu, gözünün dönüşü, ağzından köpükler çıkarak millete saldırmasından ötürü şey işte insan da kuduz olursa öyle olacak diye düşünülüyor belki. Hani insan da salgın gidip evdeki yani şimdi baban durup dururken kuduz oldu diye ananın sırmaz günün sonunda yani. Ama öyle zannediliyor.
1: Babama bir şey olacağından ziyade sanırım bizlere bir şey olacağını düşünüyorum.
0: Evet. Vallahi Allah korusun. Peki sağ ol Emre. Bu arada şey mi? Ha dur, şu J ile alakalı bana yüzlerce mesaj geldi de. İki kelimeden oluşan bir marka mı?
1: Evet.
0: Oraymış arkadaşlar. Siz bu arada çok lüzumsuz pahalı satıyorsunuz her şeyi. Asla etmez. Asla. Yani Allah'ın penyesine 1200 lira istiyorsunuz. Haydi kalk git ya.
1: Şu an son dönemde kumaş kalitemi falan oldukça iyidir. Hani beklerim mutlaka.
0: Hiç işim olmaz. Teşekkürler. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın herkese.
0: Günaydın. Asla etmez arkadaşlar. Ona o parayı vereceğiz. Neyse. Pilot garaj şoför
2: ekspertiz. Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.

Reklam. Doğan canlı yayında devam ediyor.

Yeni şarkılardan Buray buradaydı. Tam benim tipim. Süper FM'de sabahımıza eşlik etti. Ama benim tam müzik zevkim dediğim o şarkı. Şimdi Instagram'da bir Reels'ın altında gördüm bu şarkıyı. Sonra dedim ki niye yayında çalmayayım ki? Yavaş yavaş toparlayacağız. Son bir telefon bağlantısı daha alalım. Bugünün yayın konu başlığı komik hikayelerimizi anlatıyoruz. Arkadaşlar, benim başıma şöyle bir olay geldi. Anlatayım da iki gülün diye anlatabileceğiniz bir olay varsa 0212 368 6212 Süper FM'in canlı yayın telefon numarası.

0: var hattımızda. Alo.
1: Alo. Alo, günaydın, iyi günler.
0: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
1: Sedat ben, makine teknisyeniyim.
0: Hoparlörle konuşma Sedat, telefonu kulağa alalım.
1: Hemen aldım, şimdi evet. Sesim iyi geliyor mu?
0: Geliyor. Sedat, nereden arıyorsun?
1: Evet. İstanbul'dan arıyorum.
0: Güzel, hadi gelelim seninle artık noktayı koyalım. Nedir komik hikayen, evet. Buyur.
1: Şimdi ben çıraklık yaptığım zaman da ustam bana antifriz almaya gönderdi beni. Hepimizin aracı var biliyorsunuz. Çünkü antifriz sıvı bir şey değil mi?
0: Evet.
1: Ben de çocuk aklıyla elektrikçiye gittim. Dedim abi böyle böyle bana 10 liralık antifriz verir misin? Adam diyor ki kardeşim burada yok.
0: 10 liralık.
1: Aynen o zaman 2008-2009 yılları. Ondan sonra dedim abi böyle böyle ustam antifriz istedi. Prizden aklıma geliyor. Hani diyorum bu elektriksel bir şey mi acaba?
0: Antipriz mi diyorsun sen?
1: Aynen. Aynen.
0: Kıyamam.
1: Ondan sonra ya diyorum usta böyle böyle. Biraz ustam da ters. Eli de ağır. Korkuyorum yanlış bir şey götürmeye. Ondan sonra dedi kardeşim sen yedek parçaya gideceksin. Oradan gittim. Korkuyorum şimdi bana bir tane mavi su verdiler. Ustam da antipriz istedi. Elimde bir tane şişe. Abi var ya aklım... Böyle başımdan gitti ya. Yanılmışım meğersem ben onu elektriksel bir şey zannediyorum.
0: Burada da gülüyoruz herhalde.
1: Evet abi.
0: Bu arada şey çok önüme düşüyor. Çıraklarına ustalar şey şakası yapıyor. Oğlum diyor bir tane poşet veriyor eline git diyor. Şu karşı dükkandan yarım kilo elektrik al diyor.
1: Evet onu.
0: Abi usta elektrik istedi diye poşette gidince onlar da anlıyor tabii. İki tane kabloyu cız cız yapıyorlar. Çocuk da korkuyor elektrik çarpacak diye poşet ucundan tutuyor. Ağlıyor ağlıyor götürüyor.
1: Yazık. Doğru. Şimdi benim de stajyerlerim çıraklarım var. O zaman gerçekten bambaşkaymış ya.
0: Şimdi yemezler. Her şeyi gayet iyi biliyorlar merak etme.
1: Yok yok şimdikilerin elinden telefon düşmüyor ki zaten.
0: Peki hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Günaydın herkese.
0: Yok ya enerji daha kuvvetli olmalı.
1: Çalışıyorum. Günaydın herkese tekrardan.
0: Allah Allah. Çalışıyorum, bağıramam. Günaydın.

0: Günaydın. Hello day, günaydın.
1: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: kartlar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Yerinde dur, yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur.
3: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya.
1: Şoto Ekspertiz.
3: Reklam. Doğan canlı yayında devam ediyor.
4: Artık veda ediyor. Geldik bir programın daha sonuna. Dahil olan herkese gerek dinleyerek gerek mesajlarıyla telefonlarıyla teşekkür ediyorum. Benden şimdilik bu kadar. Kaçırdığınız ya da yeniden dinlemek istediğiniz tüm program kayıtlarımıza Karnaval uygulamamızdan ulaşabilirsiniz. Podcast bölümünden dinleyebilirsiniz ya da Doğan canlı yazıp Instagram'da beni de takip etmeniz mümkün. Beni uzunca zamandır dinleyip asla takip etmeyenler. Aşk olsun. Bir sürü salak salak insan takip ediyorsunuz. Ben de az salak değilim ben. İyi hadi yarın sabah görüşünceye dek güzel bir gün olsun inşallah hepimiz için. Kendinize iyi bakın. Şimdilik Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın.

0: Deniz Doğan canlı yayındayı sundu.
1: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da Avrupa'ya geçişlerde birinci köprü yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Hadıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü çok yoğun. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 40, Karamidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 43, Barbaros Bulvarı Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 25, Mertel Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Bozyatağı Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 50, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 45, Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar 27 ve Küçüksu'dan Ataşehir Kavşağı'na kadar 42 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: Tem Otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara ve İstanbul yönü çıkışları trafiğe kapalı. Çalışmalar her gün 22.06 saatleri arasında yapılacak olup sürücüler Kurtköy ve Şekerpınar gişelerine yönlendiriliyor.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Alkollü araç kullanımı. Alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçmek hem kendi hayatınızı hem de trafikteki herkesin hayatını riske atar. Alkol refleksleri yavaşlatır, dikkati azaltır ve doğru karar vermeyi zorlaştırır. Gideceğiniz mesafe ne kadar kısa olursa olsun alkollüyken araç kullanmayın. Güvenli ulaşım için taksi, toplu taşıma ya da bir yakınınızdan destek alın.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Bari'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Amadeus, kendinize ayırabileceğiniz en iyi 150 dakika. Dünya müzik tarihinin ölümsüz bestecileri Mozart ve Salieri'nin sürükleyici hikayesi 7 sezondur kapalı gişe sahneleniyor ve bugüne kadar 500 bin seyirciyle buluştu. Başrollerini Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer'in paylaştığı 70 kişilik dev prodüksiyonu, görkemli sahne tasarımı ve etkileyici anlatımıyla izleyenleri büyüleyen Amadeus 8. sezonuyla sahnede. 14 Eylül Ankara Kültür Merkezi, 30 Ekim Zorlu PSM Türksel sahnesi. Meyde sponsoru Karnaval.

0: bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

Ne dinliyorsan osun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Süper FM'le hayata karış. Reklam.

0: Hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Reklam.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Değerli dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A, frekans 11.977 MHz, sembol oranı 27.500, polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz. Süper FM.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende başlıyor.

yeni bir hizmet var. Bunlar haberiniz var mı? Arabanız kirli ama gidip yıkamacıyı yıkatmak yerine internetten arıyorsunuz. En yakındaki oto yıkamacıdan rica ediyorsunuz. Onların artık birçoğunun özel arabaları var. Atlıyorlar. Sizin bulunduğunuz lokasyona geliyorlar. Arabanız olduğu yerde yıkıyorlar. İşte arabanın içinde suyu, köpüğü, işte ne bileyim şampuanı, kesesi. İsterseniz sizi aradan çıkarıyorlar. Yok yok. Yapmıyorlardı. Şimdi Bursa'da bunu yapan bir genç arkadaş varmış. İsmi de Tuğrul Deligöz. Bir iki yıldır bu işi yapıyormuş. Normalde araba başına iç dış için 750 lira alıyormuş ama bir amca iki yıl evvel demiş ki ya benim param yok, ücretsiz yıkar mısın demiş. Sonra diyor ki Tuğrul Deligöz, ben acayip mutlu oldum arabayı yıkadıktan sonra gözündeki ışıltıdan bu yaşlı amcanın diyor. Sonra ne yapmış biliyor musunuz? Eğer bir siparişe gidiyorsa bir araba yıkamaya, geri dönüşte gördüğü kirli arabaları yıkamaya başlamış. Ama bu iyi bir şey değil. Kimse araba yıkatmayacak ya şimdi. Sokağa bir giriyorsun, pırıl pırıl her yer. Tuğrul geçmiş buradan. Ve hakikaten bunu kötü niyetle kullanacak olanlar vardır ama helal olsun. İçinden gelerek yapıyorsa muhteşem bir hizmet bence.

dünyanın para akıttığı yeni akım demişler. Moda dünyasında minimalizm etkisi iyice artmış. Doğal ve sade olmak yeni lüksün simgesi olmuş. Şimdi aslında lüks ne biliyorsunuz değil mi? Moda denen şey. Biz fakirlerin, zenginler tükettikten sonra bizim fark ettiğimiz yaşam şekline ve çok para harcadığımız yaşam şekline biz moda diyoruz. Mesela ne vardı 2 sene evvel? Tırnak vardı değil mi? Şimdi o yokmuş zenginlerin arasında. Kadınlar saatlerce oturuyorlardı, tırnak yaptırıyorlardı. Arkadaş ağaca mı çıkacak? O nasıl tırnak ya? Ayağına yaptıran vardı böyle. Ooo! Mesela makyajsız ama sade ve güzel olmak yine zenginlerin arasındaki bu yıl içerisindeki trend mi? Ne olur normal insan görelim artık. Ne olur lütfen. Bu bizim aramızda hemen fakirlerin arasında yani. Bir an önce trend olsun lütfen.

0: hayatı bırakma. Yeşilay.
1: Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun. Yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?
2: Tolga Gündüz'le

İnsanlar çok garip, beni çok korkutuyorlar. Bakın hiçbir yorum yapmadan okuyorum haberi. Çin'deki bir anime etkinliğinden ortaya çıkan görüntüler sosyal medyayı karıştırdı. Kostümlü katılımcıların çıplak ayaklarının içinde beklediği sıvıya 50 yuan, 7 dolar karşılığında satması büyük ilgi görürken bazı ziyaretçilerin bu sıvıyı içmeye çalışması organizatörleri harekete geçirdi. Ya ne yapıyorsunuz ya? İçmeye çalışmadın. Ne organizatörler harekete geçti. Daha çok ayak mı buldular? Ne yap? Allah. Neredeymiş bu ya? Ha, Çin. Tamam.

defa duyduğum bilimsel bir isim var. Öjenizm. Çin'den sonra Amerika'da da başlamış. Tasarım bebek yapıyorlarmış, biliyor musunuz? Yani çocukların hücre DNA'larıyla oynayarak dilediğiniz şekle getirmenizi sağlıyorlarmış. Hem görüntü olarak hem de yani fiziksel olarak diyelim. Görüntü olarak deyince zaten aynı ama hem de beyinsel olarak da diyebiliriz. Genlerde değişiklik yapıyorlarmış. En büyük sorun bir hücrede değişiklik yaptıklarında diğerlerine geçmemesi oluyormuş. Bunu da aşacaklarını düşün. Cem Yılmaz'ın var ya hani, biraz da şundan alalım, o ne, o pahalı. Öyle çocuk yapacağız. Yani kusursuz ırk. En son bunu Hitler denemişti. Değil mi, ağrı ırk diye. Şimdi böyle bir şey yapmışlar. En çok tartışılan kısmı ama etik olup olmadığıymış. Herkes kendi çocuğunu seçebilmeli mi? Asıl soru bu bence ama.

0: bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Dünyada çok garip dertler var, ben size söyleyeyim. Mesela bir ülke altın pasaport diye bir şey üretmiş ve bunu satışa çıkartmış. Dünyanın her yerinden kabuller veriyormuş. Neresi? Pasifik ada ülkesi Nauru Cumhuriyeti. Nauru. Nauru'ymuş, öyle okunuyormuş. Nauru. Nerelisi? Nauru'ydu. Yani pasaportu aldın. Ama öyle böyle değil. Altın pasaport diye sattıkları pasaport 85'ten fazla ülkeye vizesiz girmeyi sağlıyormuş. Fiyatı 90 bin dolarmış. Sebebi ne biliyor musunuz? Baştan komik geldi bana da, ama ülke şey şartları yüzünden, nedir o? Küresel ısınma şartları yüzünden ada ülkesi olduğu için suya gömülmeye başlamış. Suya gömülünce de insanlar ülkeyi terk etmeye başlamış. Onlar da nüfusu dengeleyebilmek için ülkeye gelmeseler de insanlara bir sürü şeyden geçirerek, testten 90 bin dolarlık bu pasaportu satıyorlarmış ki ülkedeki yerleşim yerlerini daha dağlık yerlere çıkarmak için. Ama bu ada sonunda batacak. Ben şimdi aldım bunu, bana sordular, sohbet ediyoruz. Sen neresi kardeşim? Sivaslıyım. Sen Orduluyum. Sen Nauru. Göster, gösteremezsin haritada. O yüzden komiği de var ama aslında hayırlı bir iş içinde kullanılacak gibi duruyor pasaporttan gelen para.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
3: Süper Efendi.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

0: Economist Intelligence Unit diye bir araştırma varmış. 2026 küresel yaşanabilirlik endeksini açıklamış ve dünyada yaşanabilecek en güzel şehirler, insanlar işte hem kültürel hem mali açıdan hem eğitim açısından destek veren, işte sağlıkla ilgili istikrarlı ve kültürel çevresi olan sıralamayı yapmışlar. En yaşanabilir şehirlerin başında Kopenhag gelmiş. Sonrasına bakalım kimler varmış? Listenin ilk 10 sırasında ülke dağılımı dikkat çekici veriler ortaya koydu diyor. Avustralya, Melbourne, Sydney, Adelaide la ilk 10'a 3 şehrini sokmuş. Sonrasında İsviçre, Zürih gelmiş sıraya. Cenevre'de varmış. Osaka girmiş, Tokyo girmiş. İstanbul? Yok. Kaça kadar saydılar bilmiyorum ama ben görmedim.
1: Meğer soğuk değilmiş ellerin, yok avuçlarımda. Meğerse gözlerinin perdesi.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Değerli dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A, frekans 11.977 MHz, sembol oranı 27.500, polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz. Tolga Gündüz'le

son zamanlardaki trafik cezalarını sevdim ben. Bir de bir videoya denk geldim. Böyle bir ana yol üzerinde dışarıdan gelip önünüze geçen terbiyesiz şuursuzlar var ya. Oraya bir polis motosikletiyle geliyor ve dışarıdan gelenlerin hepsine diyor ki ana yoldan devam arkadaşım. Çık bakalım, çık bakalım. Muhteşem. Bence 30-40 kilometre çevre yolundan dolaşmışlardır. Süper hareket değil mi ya? Ya bu kurallara uymak lazım. Ben seni niye şey yapıyorum ki? O kadar bekliyorum trafikte de sen dışarıdan geliyorsun. Şimdi Erzurum'da da buna benzer bir şey var. Yeni cezalar biliyorsunuz. Ne kadar şey olduğunu cezaların. Sağlam diyeyim, sizi anlayın. Şimdi Erzurum'da düğün konvoyu oluşturuyorlar. Trafiği tehlikeye düşürdüğü belirtilen 6 sürücüye toplam 540 bin lira ceza uygulamışlar. Nasıldı düğün? Abi biraz masraflı oldu ama... Ayrıca sadece bunu yapmamışlar, 60 gün süreyle de araçlarını bu 6 sürücünün trafikten men etmişler. Bence harika. Senin bir eşin, dostun, akraban evleniyor diye ben niye trafikte bekliyorum ya da canımı tehlikeye atıyorum? Manyak mısınız lan? Delirdiniz herhalde ya.

Instagram'da genelde eğlenceli haberleri ya da araştırma sonuçlarını falan veriyoruz ama şimdi okuyacağım şey hakikaten korkunç. The Lancet diye bir dergi herhalde ya da bir şey yayınlanan araştırmaya göre dünya genelinde ruh sağlığı bozukluğu yaşayan kişi sayısı 1990 yılında sadece 599 milyonmuş. Nüfusa baktığında hani evet ama 2023'te 1 milyar 170 milyona yükselmiş bu kişi sayısı. Araştırmada özellikle anksiyete ve depresyon vakalarındaki artışların gençler ve kadınlar üzerinde daha ağır bir yük oluşturduğu ortaya çıktı deniyor. Bunu gidip danışıp da çözenler, bir de etrafımızdakiler var. Farkında değil adam bulunduğu durumun. Bir süre sonra biz azınlık oluyoruz. Yani en azından normal kalmaya çalışanlar olarak azınlık oluyoruz. Tedaviye başvuranlar olsa herhalde bu sayı 3 milyarı falan bulur diye düşünüyorum.

0: Reklam.
1: Amadeus, kendinize ayırabileceğiniz en iyi 150 dakika. Dünya müzik tarihinin ölümsüz bestecileri Mozart ve Salieri'nin sürükleyici hikayesi 7 sezondur kapalı gişe sahneleniyor ve bugüne kadar 500 bin seyirciyle buluştu. Başrollerini Selçuk Yöntem ve Tansu Biçer'in paylaştığı 70 kişilik dev prodüksiyonu, görkemli sahne tasarımı ve etkileyici anlatımıyla izleyenleri büyüleyen Amadeus 8. sezonuyla sahnede. 14 Eylül Ankara Kültür Merkezi, 30 Ekim Zorlu PSM Turkcell sahnesi. Meyde sponsoru Karnaval.
0: Tolga

Yolun üstü kahvecilerle çaycılar hep atışırlar değil mi? Ne kahve içeceğim ya, ama her yer kahve dükkanı. Hakikaten öyle değil mi? Yani artık çaycılar azınlıkta ama kahvenin de faydaları varmış, biliyor musunuz? Hatta ben söyleyeyim. Günde 2 ya da 4 fincan arasında kahve karaciğeri koruyormuş. Başka faydaları da varmış. Bilim insanları kahvenin karaciğer üzerindeki 5 temel etkisini açıklamışlar. Mesela kronik iltihaplanma karaciğer hastalıklarının ana nedenlerinden biriymiş. Kahve bileşenleri iltihap önleyici etki gösteriyormuş. Karaciğer hasarı sonrasında yara dokusunu tedavi ediyormuş. Sonra başka ne varmış? Yağ ve şekerin metabolize edilmesine yardımcı oluyormuş. Bağırsak ve karaciğer doğrudan iletişim halinde olduğundan kahve ikisine de fayda sağlıyormuş. Bir de tavana baktırır. Ben günde 4 tane kahve içeceğim, 3 ay uyuyamayabilirim. Siz de öyle misiniz bilmiyorum. Mesela ayran da bende tam tersi. Ayranı garson getirirken göreyim, uykum geliyor. Yani biraz psikolojik olabilir ama bu etkileri de var.

Avustralya merkezli Griffith Üniversitesi bilim adamları bir araştırma yapıyorlar ve araştırma sonucu korkunç. Fena halde hepimizin tükettiğini bildiğim bir hadise var. Yok, bu yiyecek değil, sosyal medya. Sosyal medyaya yönelik bilimsel bir araştırma TikTok, Instagram Reels ve YouTube Shorts'ta gezintinin beyin çürümesine yol açabileceğini ortaya koymuş. 98.000, çok da az değil, 98.299 katılımcının verilerini analiz edildiği bulgulara göre kısa videoların yoğun tüketimi dikkat süresini kısaltıyormuş, stres ve anksiyete seviyesini de arttırıyormuş. O yüzden hani özellikle pazar günleri yapacak bir işimiz yok, üzerimizdeki pijamanın kışın özellikle dizi burnunuzun seviyesine gelmiş, evden çıkamıyorsunuz, yağmur var, kar var, ne yapıyorsunuz? Kaydırdıkça kaydırıyorsunuz, beyniniz çürüyormuş. Yapmayın. Yani her şeyin bir dozajı olsun. Azıcık kaydırın.

Amerika'dan bir haber. Florida eyaletinde bulunan bir restoran uyguladığı farklı konseptle dikkat çekmiş. Farklı konsepte bakın şimdi. Hollywood kentindeki işletme her ayın ilk pazartesi günü düzenlediği özel etkinlikle isteyen müşterilerinin kıyafetsiz yemek yeme imkanı sunuyormuş. Sıra dışı bu uygulama yeme içme sektöründe geniş yankı uyandırmış. Şimdi bak nereden geldik buraya biliyorsunuz değil mi? Et tokatlayanlar, pilavın üzerine her şeyi koyup timsah gibi yutanlar. Son olarak yakışıklı mısırcılar. Ya bir mısır yiyeceğim arkadaş. 400 tane Rus kadının sırasını bekliyorsun fotoğraf çektirmek için. Bir mısır ya. Eti tokatlıyorlardı. Al şimdi gelecek tokat bak. Nereye geldi? Şov yapacağız diye ya.

Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

İnsanlar alışkanlıkları değiştiğinde ve buna para ödemeye başladıklarında acayip tepki gösteriyorlar. Mesela onlardan bir tanesi. Tam Haber bunu anlatıyor. Uçak yolculuklarında yeni dönem için düğmeye basıldı diyor haber. Dev hava yolu şirketi Jetstar üst bagaj rafını kullanacak tüm yolculardan ek ücret alacakmış. Yani geçti o kabin boy bagaj artık. Hani böyle içine her şeyi dolduruyorsunuz, böyle fermuarı yırtılacak kıvama geliyor ama hala ufacık ya, yazık o bagajda, atacak her yere ama dolduruyor. Ayakkabıları da ver hanım falan diye. Ona artık para geliyormuş. Ben bunun destekleyicisiyim çünkü kabine de aldığınız bagaj ağırlık yapıyor ve uçağın yakıtıyla alakalı ya, çünkü uçak firmaları da bununla ilgili bir önlem alacaklar. Bu 7 kilo sınırı tamamen kalkıyormuş. 7 kiloya kadar alıyorlarmış. 10 kiloya çıkacakmış ve 839 lira olacakmış. Şimdilik Türkiye'de aman çaktırmayın. Böyle bir şey yok ama yakın zamanda bizde de olur.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara ve İstanbul yönü çıkışları trafiğe kapalı. Çalışmalar her gün 22.06 saatleri arasında yapılacak olup sürücüler Kurtköy ve Şekerpınar gişelerine yönlendiriliyor.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Telefon kullanımı. Direksiyon başındayken telefonla konuşmak, mesaj yazmak ya da ekrana bakmak dikkatinizi yoldan uzaklaştırır. Sadece birkaç saniyelik dalgınlık bile ciddi kazalara neden olabilir. Navigasyon kullanmanız gerekiyorsa ayarlamayı yola çıkmadan önce yapın. Trafikte gözünüz yolda, eliniz direksiyonda, dikkatiniz tamamen sürüşte olsun.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Buna benzer bir araştırmayı paylaşmıştım daha evvel ama bu farklı. Avustralya'dan geliyor bu. Milyonlarca çifti incelemişler ve meğer aşk sandığımız kadar tesadüfi değilmiş. Biz birazcık hani aşk zaten güzel, romantik bir şey, biraz daha romantik olsun diye farklı şeyler katarız anlatırken içerisine. Yalan demiyorum, farklı şeyler katarız hissiyatımızla ilgili. Ama Avustralya'da yapılan geniş kapsamlı araştırma insanların meslekten eğitime, inançtan fiziki özelliklere kadar kendilerine benzeyen kişilerle evlendiğini ortaya koymuş. Milyonlarca çiftin verileri romantik ilişkilerde benzerlik eğiliminin zıtlıktan daha çok baskın olduğunu ortaya koymuş. Yani kendinize benzeyen insanları arıyormuşsunuz. Ruhunuzun derinliklerinde aslında bu varmış, sizin gibi. Çünkü neden? Siz mükemmelsiniz. Evet, o yüzden de kendiniz gibi olanı arıyorsunuz. Buymuş olay.

madem Türkiye'nin dört bir tarafından konser haberleri gelmeye devam ediyor, ben de karnavalın size bir hediyesi var diyerek olaya dahil olmak istiyorum. Kısa bir bilgilendirme yapacağım. Şu an karnaval uygulaması içerisinde açık olan bilet kazanma yarışmalarına baktım da bir sürü konser var ve bir sürü de davetiye var. Ne yapıyorsunuz? Çok basit. Karnaval ipi indiriyorsunuz. Üye olduktan sonra sağ üstte bir tane kupa ikonu var. O ikona tıkladığınızda her bir dakika ki saatlerce vakit geçirebilirsiniz. Bir puana denk geliyor. Ve o puanlar karşılığında da siz uygulama üzerinden biletler, hediye çekleri ve daha bir sürü şey kazanabilirsiniz. O yüzden Karnaval uygulamasını indirip üye olursanız dinlediğiniz her dakika size kazanç olarak gelebilir. Haberiniz olsun.

0: atı bırakma. Yeşilay.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.

Ya bu bir tek Türkiye'de olur dediğimiz bir sürü olayla karşılaşabiliyoruz. Mesela Antalya'da yeni bir tane yaşanmış. Antalya'da imza işim var denilerek polis merkezine çağrılan bir adam 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu gerekçesiyle tutuklanıp cezaevine gönderiliyor. 9. günde cezaevi psikoloğunun TC kimlik numarasını kontrol edip isim benzerliğini ortaya çıkarmasıyla adam masumiyeti anlaşılıyor. Abicim 10. günün sonunda da tahliye ediliyor. Ya sen demedin mi ben değilim o? Ya bu isimde bir tek ben mi varım, benim hiç hapisle falan bir ilgim yok demedin mi? Arkadaşlar da bir TC karşılaştırması yapmamışlar mı ya? Çok acayip değil mi? Hakikaten bir tek Türkiye'de olmaz mı? Olur.

teknolojik bir haber. Cloudflare'in haberine göre, verilerine göre daha doğrusu, çok yakın bir gelecekte dijital dünyanın ana kullanıcıları artık insanlar olmayacakmış. İnterneti biz ürettik ama artık yakın zamanda biz kullanmayacakmışız. Biz sadece internet trafiğinin 5 yıl içerisinde %0.1'ini kullanacakmışız. Çünkü öyle bir tüketim olacakmış ki yapay zekalar tarafından, biz sadece kenarda durup böyle karnı açken birinin yemek yediğini izleyen insanlar gibi, yavru kediler gibi sadece internet trafiğinin 0.1'ini kullanacakmışız.

zamandır burç haberi vermiyorum ya. Bu gerçekten çok tutan bir şey. Niye bu reytingimizden koparıyoruz burç haberlerini? Hemen verelim bir tane. Ağustos sonu 4 burç için acı bir gerçeği beraberinde getirecekmiş. Bu Ağustos'un sonunda 4 burç yani gerçeklerle yüzleşecekmiş. Mesela görmek istemediğiniz gerçek ortaya çıkabilir diyor Akrep burcu için. Ben niye her masada varım ya? Üf! Başak, en sert eleştiriyi kendinize yöneltmelisiniz demişler ve böylelikle yüzleşin demişler. Balık, ihtiyacınız olan ilgiyi görmediğinizi anlayabilirsiniz. Ama balıklar benim bildiğim hep böyle değiller mi? Ne kadar ilgi gösterirsen göster. Onlar öyleler yani. Yay burcu içinde ilişkilerde dengelerinin değişeceği söylenmiş Ağustos ayı için. İnanıyor muyum? Zinhar ben. Ama seveni var, takip edeni var, paylaşıyor. Deli.

Reklam. Değerli dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A, frekans 11.977 MHz, sembol oranı 27.500, polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz. Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Zaman zaman arkadaş ortamında da konuşuyoruz. Etrafımız manyak dolu değil mi? Kime güveneceğimizi, bir insanın bir adım sonra nasıl davranacağını bilemediğimiz için böyle bir şeydeyiz. Ne dedin ona? İstim üstündeyiz. Psikopat denilince akla yalnızca suçlular gelmiyormuş bu arada. Özellikle iş hayatında ve yakın ilişkilerde son derece çekici, başarılı ve güvenilebilir görünen bazı kişiler sergiledikleri bazı davranışlarla kendilerini belli ediyorlarmış. Yani psikopatları anlamanın 6 davranış. İlla biri seni bıçaklayacak diye bir şey yok. Ama 6 tane öne çıkan davranışı varmış bu psikopatların. Hani dedim ya, bir adım sonrasını tahmin edemiyorsun diye. İlk tanışmada aşırı çekici olabilirlermiş. Havalı olur girerler ya öyle, hani bütün ilgiyi çekmek için. İkinci sırada empati kurmakta zorlanırlarmış bu psikopatlar. Üçüncü sırada kendilerini olduğundan daha önemli göstermeye çalışırlarmış. Bunlara uyandığınızda ha bu manyak diyebilirsiniz diye diyorum. Her şeyi anlatmazlar, gerektiğinde sırları kullanırlarmış. Ben de bunu düşünmüşümdür. Bilgi en büyük hazinedir diye. Psikopat mıyım acaba? Olabilir. Psikopatların altı davranışı böylemiş. Zekalarını ve başarılarını sürekli öne çıkarırlarmış. Yalan söylemekten çekinmezlermiş. Daha gidiyor aslında ama altı tane başlık, önemli başlık da buymuş.

Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da Anadolu'ya geçişlerde her iki köprüde yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. İncirli'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 55, Hastal'dan Baltalimanı bağlantı yoluna kadar 40, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Perpa'dan Balmumcu katılımına kadar 43, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Abbasağ'dan 4. Levent'e kadar 40 dakikada gidiliyor. Libadiye'den Samandıra Kavşağı'na kadar 45, Uzunçayır'dan İdeartepe Kavşağı'na kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı'dan Acıbadem 4 yola kadar 1 saat 15 dakika, Şemsettin Günaltay Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 45 ve Çamlıca Kavşağı'ndan Uzunçayır Kavşağı'na kadar 30 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

0: bir reklam. Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
1: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Havan değsin. Kompen.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Ama dememek için ama sigorta. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: Hem otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara ve İstanbul yönü çıkışları trafiğe kapalı. Çalışmalar her gün 22.06 saatleri arasında yapılacak olup sürücüler Kurtköy ve Şekerpınar gişelerine yönlendiriliyor.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Ayna ve kör nokta kontrolü. Şerit değiştirmeden, dönüş yapmadan ya da yola çıkmadan önce aynalarınızı mutlaka kontrol edin. Ancak sadece aynalara bakmak her zaman yeterli olmayabilir. Kör noktaları da gözden geçirmek gerekir. Bir motosiklet, bisiklet ya da araç görüş alanınızın dışında kalabilir. Küçük bir kontrol büyük bir kazayı önleyebilir.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Şimdi cuma yayınımı yaptıktan sonra ben direkt yola çıkacağım arabayla. Niye arabayla gidiyorsun diyeceksiniz. Size kalmamış tasız. Ben seviyorum. Ben uzun yol yapmayı seviyorum. Bir daha gittiğim yerde de gezeyim tozayım diye. Neyse. Yapay zekaya şeyi sordum. İstanbul'dan Bodrum'a kadar paralı yolların toplam ücretini hesapla. Osman Gazi geçiş ücreti 1170 TL. Gebze-İzmir arası otoyol kullanımı 1725 TL. İzmir çıkış gişesinde köprüyle beraber toplam tek yön 2895 TL tahsis ediliyor. Sonra İzmir-Aydın otoyolu geçiş ücreti 58 lira ekleniyor. Buraları geçelim. Dur bakayım, burada Avrasya kullanırsan şu olur. Yok, ben direkt Anadolu yakasındayım zaten. Neyse, toplam Osman Gazi Köprüsü dahil tüm parkur İzmir çıkışına kadar ödenen güncel ücret 2525 TL. Ama tabii aralarda girilecek yollar da var. Sen onu düzle. 3000 lira falan diye. 3000 sadece yakıt hariç o ücretli yollara ödenmiş oluyor. Vay la ebine. Netsin anam nesin. Evet, ilk komik hikayeyi ben anlatmış oldum böylece.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Kim var hatımızda? Alo?
2: Alo, Doğan Can, günaydın.
1: Günaydın, kiminle mi görüşüyorum?
2: Sebahattin ben, Ankara'dan arıyorum.
1: Selahattin abi.
2: Sebahattin,
1: Sebahattin abi de olur, o da güzel oluyor öyle söylemesi. ses uzak geliyor, araç kitiyle konuşuyorsun galiba. Müsaitsen kulağı
2: evet
1: alalım.
2: Evet efendim.
1: Değilsen biraz daha yüksek o zaman.
2: Yüksek alayım efendim, müsait şeyini alayım efendim, tamam. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: İyidir abi, tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Ben kamunda idareciyim, şu an hastaneye doğru gidiyorum.
1: Öyle.
2: Bir komik bir olay var, onu da anlatmak
1: buyursunlar.
2: İstiyorum.
1: Buyursunlar. Hadi inşallah komiktir. Senle siftahımızı atacağız. Nasıl başlar söyle, devam
2: şimdi
1: eder.
2: Bizim hastanemizin asansör bakım firması var. Ben de teknik işlere baktığım için asansör firması asansörlerin içindeki müziği Karadeniz müziği yapıyor. Benim de haberim yok. Başhekim Bey beni davet ediyor. Diyor ki Ne yaptın sen dedi asansörleri. Hocam bir şey yapmadım dedim. Demiş ya, kemençe çalıyor. Adam cenaze indiriyor. Sen kemençe çaldırıyorsun ya. Bu nedir diyor falan.
1: Kemençe mi çalıyor?
2: Kemençe çalıyor. Cenaze iniyor yani, morka cenaze iniyor. Kemençe çalıyor. Yani onlar jest olsun
1: diye. Peki bir şey diyeceğim. Kemençe mi gerçekten, yoksa bir keman müziği mi çalıyor aslında?
2: Yok efendim. Kemençe çalıyor. Hareketli yani. Karadenizli olduğumuz için.
1: Ne hala? Hastane asansörü değil mi bu?
2: Evet. Yani şeylerin, hastaların ve diğer yük, yani tüm asansörlere aynı müziği.
1: Tamam. Ya detayı, hastanenin asansöründe niye kemençe müziği koymuş o adam?
2: Ya koymuş işte, bize jest olsun diye mi yaptın?
1: Allah
2: ne yaptın,
1: Allah.
2: Ben anlayamadım. Ondan sonra başhekim çağırıyor bizi. Tabii bir fırça alıyor. Diyor ki oğlum ne yapıyorsun dedim ya. Hocam haberim yok dedim ya. Ne yaptık dedik falan. Ya git bak şu asansörlere dedim. Gittik, bakıyorum cenaze bir taraftan kemence çalıyor. Bir böyle bir komik bir hatıramız oldu. Güzeldi, bir anımızdı yani.
1: Bu kadar mı bak Sebahattin abi?
2: Yani. Ama bu çok önemli yani, millet şimdi...
1: Evet, hoş değil. Hele bir de yani o kata inerken insanların acısı var. Bir de size dalga geçer gibi. Armudi yani, budakladım, evet, dallarını sakladım.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo.
3: Günaydın.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
3: Günaydın Doğan Can, ben Osman. Herkese günaydın bu arada.
1: Hoş geldin Osman, tanıyalım, nereden arıyorsun?
3: Ben İstanbul Anadolu yakasından arıyorum. Maltepe'den taksiciyim.
1: Yollardayız sürekli. Güzel.
3: Evet.
1: Kaç sene oldu takside Osman?
3: 7 sene oldu.
1: Az da değil. Var mı böyle enteresan bir olay? Bir gün bir müşteri
3: çok,
1: bindi şöyle
3: çok,
1: bir şey oldu diye.
3: Çok enteresanları var ama bu sabahki çok çok enteresandı. Anlatayım. Gülün.
1: Bugün?
3: Evet.
1: Ne oldu?
3: Bir yolcu uygulamalar var biliyorsunuz, ismini söylemiyorum.
1: Evet.
3: Uygulamalardan aldım. Gittim mesaj yazdım. Hanımefendi ben geldim kapının önünde bekliyorum diye. Mesajı görmedi. Telefonu açtım. Dedim ki hanımefendi kapının önündeyim hemen. Ay pardon, hemine geliyorum dedi. İndi aşağıya. Çöpünü attı. Geldi arabaya, bindi. Devam ediyoruz yolculuğa, tamam mı? Böyle bir iki kilometre gitti. arabamda parfüm falan kokar yani, böyle çok temiz bir araçtır benim aracım. Döndüm şöyle hafiften sağ tarafa doğru baktım hanımefendiye doğru. Kafamı çevirdim, devam ettim. Dedi ki şoför bey neden baktınız dedi. Dedim ki ya özür dilerim dedim, size bakmadım, hani çöp attınız dedim, çöp koktu arabanın içi dedim, eğer üstünüze falan mı damladı acaba dedi. Abi dur dur dur dur, ne olursun dur dedi.
1: Aa, çantasını atmış çöpü yanına almış manyak.
3: Abi biz hemen bütün kanatlarımızı açtık, çöpün başına gittik.
1: Aa, çantayı mı atmış gerçekten?
3: Çanta, vallahi çantayı.
1: Geri zekalı.
3: Ondan sonra ıslak mendille falan sildik dedik. Abi diyor günahını aldım diyor. Öyle diyor, dönüp baktım bana diyor. Ne olursun diyor, hakkını helal et.
1: Yeah.
3: Vallahi kardeşim merzara hani arabanın içi çöp koktu.
1: Ya sen fark ettin, o nasıl fark ettin? Etmedi çöp koktuğunu ya. Ağır bir koku var ki demek ki dönüp baktın sen de.
3: Ama yani hepimizin çöpü kokuyor yani normal şartlarda.
1: Çöptür canım, çöp kokar. Ama yani demek ki uyanamamış o da.
3: Yani bu o ablanın hayatında yaşadığı en büyük şey, korku
1: komikmiş.
3: Olabilir.
1: O bağlanıp bu hikayeyi anlatsın o zaman. Peki senin başka bir olayın var mı? Komik hikayeler de bugün. Bunu mu anlatacaktın?
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
1: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
4: Ben Konya'dan lavaşçı.
1: Ne?
4: Konya'dan lavaşçı.
1: Konya'dan Maraşçı mı?
4: Lavaş, lavaş.
1: Lavaşçı. Ha, adını sordum ya, bir tek adını söylemedin.
4: Ha, hayır ya, beni tanıman lazım.
1: Lavaşçı Konya'dan, kim ki acaba? Nereden tanıyacağım?
4: Lavaştan tanıman lazım.
1: Benim ne işim var lavaşla ya? Seninle lavaş ya, ticareti mi yaptık da hatırlamıyorum.
4: Hayır ya, bir ay önce bağlanmıştım.
1: He, ya ben nereden hatırlayayım be Allah Allah ya. Hala hatırlamıyorum, adını söyle artık.
4: Mustafa.
1: Mustafa, ben her gün 30 kişiyle konuşuyorum. Mustafa aklımda mı tutacağım, nereden bileyim. Gelelim konumuza, nedir acaba komik hikaye, buyursunlar.
4: Tam senlik bir hikayem var.
1: İnşallah göreceğiz.
4: Şimdi gene tatile gidiyorum, bir yaz Temmuz ayı falan. Antalya'ya gideceğim. Çıktım Seyirciye yolundan, Konya'dan. Benim de gri bir Honda'm var. Gidiyorum, ilk petrol durdum, yak salacağım. Yağmada bir tane gri Honda durdu.
1: Tamam.
4: Biz arkadaşla evimize indik, lavaboya gidelim, içeceğimizi alalım, bir daha durmayalım. Abi geldim, araba yok. Diğer Honda duruyor, benim araba yok.
1: Kesin senin abi, araba mı gitmiş?
4: Benim araba evimiz gitmiş. Soruyorum dedi, abi benim araba nerede? Abi senin araba bu değil mi? Lan oğlum benim araba nerede abi? Bak plaka bu, şu bu. Adam binmiş gitmiş. 80 kilometre peşinden gittim.
1: İyi de yani peşinden onun arabasını alıp mı gittin?
4: Evet.
1: Ama yani ikinizin de aklı biraz evvel anladığım kadarıyla. Anahtarı üzerinde bırakıp niye iniyorsunuz ya?
4: Ama yakıt alıyorum, ne olabilir ki yani?
1: Al, bu olabilir işte. Yani burada hani belki şunu da anlamam. Mesela insan aynı model bile olsa bindiğinde kendi arabası olmadığını anlamaz mı? Orada uyduruyorum, bir çakmağı vardır, orada bir gözlüğü vardır. Ya da orada alakasız başka birinin bir şeyi vardır. Der ki ulan bunlar nereden çıktı?
4: İşte bir de bir gidiyor. 100, 140, 160 yetişemiyorum. Bir de bunun arabası gitmiyormuş, çekmiyormuş, araba gitmiyor. Yetişemiyor. 80 kilometre boyunca peşinde koşturdum. En son bir çevirmeye durdurdu. Allah'ım abi yakalayın bunu. Arabamı çaldı, adam gidiyor.
1: Çalmış mı gerçekten yoksa fark etmemiş
4: adam,
1: mi?
4: Adamın annesi kalp krizi geçirmiş.
1: Ona yetişmeye çalışıyor.
4: Ona yetişmeye çalışıyormuş. Adam odur, ne hırsı adam diyor, araba benim diyor, şöyle böyle bir baktım. Adam abi bak bakayım senin arabam dedim, şöyle baktım. Ah hakikaten benim arabam, benim arabam nerede o zaman? Şu
1: yine kızının aklı yerinde değilmiş ama seninki de çok yerinde sayılmazmış Mustafa.
4: Ya ben her zaman petrola giderken bırakılır yani anahtar.
1: Bırakılmaz, hayatım boyunca hiç böyle bir şey, hatta tam tersi arabayı da kilitlerim benzin yüklenirken, kapıyı bile açık bırakmam.
4: Alışkın olduğum için lavaşçıyım ya, ben 130 tane adrese duruyorum günlük, hiç arabayı istif etmem mesela. Araba 8 saat boyunca hiç istop etmez.
1: Marifet gibi anlattığı şeye bak ya. Anladım. İyi Mustafa. Allah beterinden korusun. Peki.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil

0: bir reklam.
1: Allah dememek için Elmas Sigorta.
0: Bir reklam. Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Alo.
3: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Günaydın, merhaba Doğan Can Bey. Soner, ben İstanbul'dan arıyorum.
3: Hoş geldin Soner abi. Sesin çok kötü geliyor. Araç kitiyle konuşuyorsun galiba.
2: Evet, evet, hemen kenara çekiyorum.
3: Telefonu kulağa alırsan en azından daha sağlıklı duyacağız. Tamam. Soner'di değil mi?
2: Evet, evet.
3: Ne iş yaparız, tanıyalım?
2: Tekstille uğraşıyorum, emekliyim.
3: Tekstil dediğimiz nedir yani?
2: Yani şöyle bir kenara çekeyim. Düşmeyeceğini düşünerek.
3: Abi anlamıyoruz ya. Şu telefonu kulağına al.
2: Alıyorum.
3: Oturduk, evet. Seni bekliyoruz ya.
2: Tamam.
3: Evet. Bugün komik hikayeleri anlatıyoruz. Nedir acaba?
2: Doğan canım, benim komikte maskerliklerle kalı bir anı var. Onu anlatacağım.
3: Buyursunlar.
2: İstanbul Harbi Ordu evinde askerlik yaptım. Orada ben satın almadaydım. Satın almanın da bu soğuk oda depoları, işte bu erzakları, gıda, kuru gıdalar en alt zemin kattaydı. Şimdi onların taşıyan asansörlerin sonu da zemin katta iniyordu. Bu alt kattaki asansörün kapısı, asansör yukarıda olduğu olsa hep açık kalıyormuş. Onu ben bilmiyordum tabii ilk gittiğimde. O boşlukta böyle 1.5-2 metre derinlikte duruyor. Bizim arkadaşlar her gelene öyle bir şaka yapıyorlarmış. Geldiğinde acemilerden birisi oraya götürüp hani asansöre bineceğiz diye kapıyı açtığında pat diye aşağı düşüyormuş. Ve bu şakayı bana da yaptılar. Asansörün kapısı açılır açılır içeri girip pat diye aşağıya düştüm. Aşağısı da hafif bir su ıslak. Çamur. Ve onu hiç unutmuyorum ben.
3: Asansör oraya inmediği halde kapısı açılıyor yine de, yani öyle mi?
2: Tabii aşağıdaki o kapı.
3: Bu bahsettim bu arada, senin biraz yaşın var gibi abi, kusura bakma.
2: Tabii
3: hangi hangi yıllar o zaman bu, 90'ların başı mı?
2: 90'larda. Evet, o
3: tarihlerde. Asansör oraya gelmediği halde kapı açılıyor, sen de niye atlıyorsun? Bir baksana geldi mi gelmedi mi diye.
2: Ben bilmiyordum işte yani. Askerlikteki acemilik gibi orada da bir acemilik oldu.
3: Nerede yaptın askerliği?
2: İstanbul Harbi Ordu evinde.
3: De Harbi Ordu. Hafta sonları çıkıyor muydun Taksim'e?
2: Her hafta.
3: Yemin et.
2: Tabii.
3: Kaç ay yaptın abi? 18.
2: 18 ay yaptım. 3 ayını Kütahya'da yaptım havacı olarak.
3: O da güzel.
2: Havacı çavuştum, eğitim çavuştum.
3: Tabii memleketimizin her yeri ayrı güzel ama...
2: Kesinlikle.
3: Nasıl geçti? O zaman senin askerlik bayağı hani hem
2: şey
3: rahat hem de görece keyifli geçmiştir. Orada asker arkadaşlarınla bayağı ortamlardaydın her hafta sonu.
2: Özellikle şeyde kahveye takılırdık, bilmiyorum. Beyoğlu'na inerdik her hafta sonunu.
3: Ne yapıyordun? Kahveye orada mi takılıyordun?
2: Okey oynardık, inerdik eve.
3: tabii.
2: Bu arada
3: aynen. Senin adın Gonzales Soner miydi o dönemlerde? Nasıl ki?
2: Çavuş Soner.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
4: Alo.
3: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
4: Günaydın. Sümeyye ben.
3: Hoş geldin Sümeyye. Nereden arıyorsun?
4: Hoş buldum. İstanbul'dan arıyorum. Aracımı çektim bir saniye. Tamam.
3: Hadi bakalım.
4: Sesim güzel geliyor mu? Azar yiyeceğim diye çok korktum.
3: Yok estağfurullah. Gayet iyi. Belçika'dan Ezgi diyor ki ben yurt dışındayım diye arayamıyorum ama şu çocuk daha kaç kere size bu kuralları söyleyecek. Bir ay içinde aramayın. Araç kitiyle, hoparlörle konuşmayın diye. Sürekli aynı şeyleri, biz de sizin o boru sesinizi duymak zorunda değiliz diye çemkirmiş tam da şimdi gördüm o mesajı. Üzerine okumuş olayım. Sümeyye ne iş yaparsın, tanıyalım?
4: Doğru. Tekstille uğraşıyorum. Baba firması diyelim. Öyle koşturuyorum.
3: Ne yapıyorsun peki? Sen iş takibinde misin sürekli?
4: Yani evet öyle. Baba nereye derse oraya.
3: Genelde Merter'de dolanıyorsun o zaman ha?
4: Yani doğru.
3: Çoğunlukla.
4: Merter Osman Bey doğru.
3: Hadi bakalım. Nedir acaba senin en komik hikayen? Anlat.
4: Şimdi inşallah anlatayım. Yani yaşayınca komiktir demezsiniz ama... Bundan 10 sene önce kadar, yani ben 16-17 yaşlarındayım. Böyle bayramlık alışverişlere çıkardık. Eskiden biliyorsunuz bayramlıklar alınırdı. Ben de babamın kartını aldım, alışverişe gittim. Yani bayağı yüklü bir alışveriş yaptım kendime göre. Yani hani şimdi marka veremiyorum ama hepsi yabancı markalardan, herkesin bildiği, her AVM'de olan.
3: Tamam.
4: Biz de 3 kız kardeşiz. Üçümüz de çok güzel şeyler almışız ve biraz da kart yüklenmişiz yani. Bizim de o zamanlar mahallede de Çamaşırcı Mehmet diye bir firma var. Hani her mahallede olduğu gibi. Bunun adını verebilirim herhalde, sorun olmaz.
3: Çamaşırcı Mehmet dediğin tuhafiye gibi bir yer mi yani?
4: Yani evet, hani çorap alınır.
3: Anladım, tamam.
4: Pijama alınır gibi şeyler. Babam da bize dedi ki gelin dedi oturun dedi konuşacağız, tamam bir bayram oluyor da yani abartmışsınız dedi. Ekstreyi açtı, şu marka şu kadar dedi, bu marka bu kadar dedi, şundan şu şu şu dedi. Şimdi hepsi İngilizce markaların isim, yani çoğu belki İspanyolca vesaire. Şimdi orada Çamaşırcı Mehmet yazıyor ama büyük harflerle İngilizce klavyede olduğunu düşünün o ekstrede yansımasını.
3: Çamaşırcı Mehmet.
4: Evet. Bir anda durdu dedi ki Kamaşaki Mehmet dedi. Bu kadar harcama dedi, nedir dedi.
3: Evet, hep İngilizce görünce onu da İngilizceye telaffuz etti.
4: Evet. Zaten markaların hiçbirini de doğru okuyamıyor, o ayrı da.
3: Ne yapsın?
4: Yani onu da Kamaşaki diye çevirdi. Bir dönem arkadaşlarım üniversitede vesaire de Kamaşaki diye geçti derlerdi. Benim adım da Kamaşaki olmuştu. Yani bu hikayeyi anlattım, herkes çok güler.
3: Sağ ol Kamaşaki.
4: Aynen öyle demişti. Tabii o zaman nazardan da gitmiştik yani. Çok gülmüştük. O da gülmüştü.
3: Evet, komikmiş. Tebessüm ettirdi. Teşekkürler.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
3: Merhaba.
5: Doğan Bey abi. Benim ismim Mesut Berat. Babamın telefonuyla kullanıyorum da.
3: He.
5: Biraz heyecanlıyım çünkü yaz okuluna gidiyorum.
3: Çok güzelmiş. Yusuf dedin değil mi adın?
5: Mesut Berat.
3: Yusuf Berat, hoş geldin. Kaç yaşındasın?
5: Yok Mesut Berat Şahin.
3: Mesut Berat, kusura bakma yanlış anladım. Evet, kaç yaşındasın?
5: 11.
3: Çok güzel. Mesut'cum, nedir senin komik hikayen, anlat.
5: Benim mi? Zamanımız kısıtlı olduğu için hemen anlatıyorum.
3: Tamam.
5: Bir gün yaz okulunda yüzme hocası bizi sıraya sokmuştu böyle. Beni en arka sıraya soktuğu için, diğer karşı tarafa geçen de son kişi olduğum için diğerleri bende ha ağlak bebek falan diyorlardı. Sonra ben şöyle dedim, siz görürsünüz diye. Sırasıyla onları geçtim. Sonra şey dedim, ne oldu? Sıkıyorsa bir kere daha deyin dedim.
3: Evet. Burada gülüyoruz galiba.
5: Evet.
3: Komikmiş Berat'cığım.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.
3: Alo.
6: Merhaba.
3: Merhaba. Buradayız. Odaklanalım. Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
6: Selma ben.
3: Selma. Ne o ses? Neredesin sen?
6: Bursa İznik'ten arıyorum.
3: Nereden?
6: İznik.
3: İznik. Değil mi?
6: İznik. Evet.
3: Ne yapıyorsun şu an?
6: Zeytin tarlasında zeytin suluyoruz.
3: Tarlada dinliyorsunuz. Hoparlörle mi yoksa kulaklıkla sen mi dinliyorsun?
6: Ses bombası.
3: Ses bombası. Tamam, yani işte taşınabilir o speakerlarla dinliyorsunuz. Kız ona niye herkes ses bombası diyor ya? Ses bombası.
6: Eğlenceli oluyor herhalde. Biraz.
3: Kaç kişisiniz peki tarlada?
6: Eşimle beraber.
3: İkiniz. Zeytin tarlası dediğine göre ağaçların tepesindesiniz o zaman genelde.
6: Yok, suluyoruz şu anda, yerdeyiz.
3: İyi, kolay gelsin.
6: Ayağımızda çizmeler. Böyle soğuk alttan sular.
3: Ne güzel. Hadi Allah kolaylık versin. Güzel hasadınız da olsun inşallah. Nedir acaba i̇nşallah. Senin komik hikayen, anlat.
6: Komik hikayem. Biz yeni evlendiğimizde bir gün anneme gitmiştim bir akşam. Akşamüstü erkek kardeşim götürmüştü beni anneme. Daha sonrasında eşim beni almaya gelecek. Evet. Ama gelmedi.
3: Ne kadar yeni evliydiniz?
6: Ne kadar? En fazla 6 aydı sanırım.
3: Kız sen de öyle bir dedin ki sanki 5. gün gitmiş gibi anlattın, 6 ay. Gelmedi. Niye? Niye gelmemiş?
6: Gitmiş eve, bir güzel yatmış, uyumuş. Biz de bekliyoruz. Annemin babamın uykusu geldi. Biz yatıyoruz. İyi dedim, siz de yatın. Bekliyorum, aramıyorum ben de. Hani gelecek ya.
3: İnat ettin. Kız unutmuş seni, evli olduğunu mu unutmuş adam?
6: Aynen. Bildiğin unutmuş.
3: Ama 6 ay olmuş ya.
6: Ama yani gidip de Doğancan nasıl yatarsın?
3: Hani bak şey olsa 3-5 gün olsa, bir hafta olsa, 2 hafta olsa tamam diyeceğim de 6 aydır evlisin be adam. Her gün yanındaki kadının da nasıl unutuyorsun yani?
6: Değil mi?
3: Enteresanmış. Yanındaydı eşin, ver bakayım bir soralım gerekçesi neymiş?
6: Biraz uzaklaştım ben ondan şu anda.
3: Ha, tamam. Ne diyor peki?
6: O dinliyor bizi.
3: Ne olmuş? Nasıl unutmuş yani? Aklından çıkmış ha?
6: Ya eve geldim diyor. Gelirsin diye düşündüm diyor. Bildiği yatmış uyumuş.
3: Anladım. Evet.
6: Sonra uykudan uyandırdık. Evet. Ondan sonra geldi. Bir zahmet aldı. Sonra döndük. Böyle bir güzel anı olarak da kaldı bize.
3: Selma. Bak yazmış ya hemen. 6 ay geçmiş ama alışamamış Doğan Can yazmışlar. Doğru. İyi hadi gelsin.
6: Ama 25 yıldır da yanımda şu anda.
3: Allah daim etsin Selma'cığım.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Alo.
3: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
2: Merhaba, ben Ahmet İzmir'den.
3: Hoş geldin Ahmet, değil mi?
2: Evet, evet Ahmet.
3: Ne haber, ne yapıyorsun? Tanıyalım, ne iş yaparsın?
2: Vallahi biz kesme çiçek yetiştiriyoruz.
3: Çiçek mi?
2: Evet, evet. Gül. Seralarda kesme çiçek.
3: Böyle kesme çiçek. Ha, böyle
2: aynen.
3: Buket canlı olarak yani, aranjmanlar yapılıyor. Anladım.
2: Aynen.
3: Güzel.
2: Siz nasılsınız Doğan Can Bey?
3: Ben iyiyim abi, ne olsun işte, ha ha hi hi. Kaç yaşındasın, bir şey soracağım ona göre.
2: Ben 50 yaşındayım.
3: Oo, varmışsın ha Ahmet abi.
2: Değil mi? Evet.
3: Ay ne ara oldun evet, 50 vallahi, zaman nasıl geçti değil mi?
2: Hiç sorma.
3: Geldik ya, gidiyoruz valla.
2: Sen diyorsun 90'larda belki bu pop şarkıları falan çalıyorsun ya. Biz o zaman 90'larda lise yıllarımızda onları hiç dinlemezdik ya. İşte bu like. Erkek işi falan diye böyle bir havalarda olurduk.
3: Ne dinliyordun vallahi sen?
2: Ya işte Türk halk müziği, Türk sanat müziği, işte arabeskli mevzu, o tür şeyler dinliyorduk. Valla şimdi var ya, hep onları dinliyorum. Ben 90'larda pop şarkılar dinliyorum.
3: Ya peki şey, bana şunu söylesene, ergenlik döneminde, lise yıllarında vesaire falan en hayranı olduğun ve böyle sürekli şarkılarını dinlediğin kişi kimdi? Ya da böyle
2: Orhan
3: sürekli...
2: Gencebay.
3: Orhan Gencebay.
2: Orhan Gencebay ve Müslüm Gürses.
3: Ya ikisi de çok efsane tabii ki.
2: Evet evet, söyledi dinledim geçti de ondan sonra. Ama üçü bizim vazgeçilmezimizdi yani.
3: Benim için galiba Ferdi Tayfur çok başka bir şeyde, klasmanda.
2: Yani ya şöyle,
3: haddim olmayarak tabii ki ben kim köpek. Ama yani Orhan Gencebay, Müslüm Gürses çok ayrı bir yerde olmakla beraber Ferdi Tayfur'u ben ne bileyim çok böyle kategoriler dışı tutuyorum ya. Çok acayip bir adam. Ya, yaptığı müzik de çok öyle.
2: Ferdi Tayfur'un Yaktı Beni kaseti vardı o zaman. O Yaktı Beni kasetindeki şarkıların tamamını ben biliyordum. O zaman o bu kaseti harbiden benim için bir efsaneydi yani. O Yaktı Beni. Bütün
3: yaktı
2: sanki,
3: beni. Yaktı beni.
2: Sanki ben anlatıyordu yani. Evet.
3: Çok acayip valla. Allah rahmet eylesin. Peki Ahmet abi, nedir komik hikayen? Anlat.
2: Valla şimdi şöyle bir şey. Az önce arkadaşlar askerlikte bir anısını anlatıyor. Ulan dedim, bu bizim anımız şey, komik bir hikaye mi? Ben bir anlatayım da millet bir gülsün dedim.
3: Tamam.
2: Şimdi mutfağına gittik, bizim de nöbetçi asboy hafta sonu. Tabii hafta sonu herkes serbest. İşte nöbetine giden gidiyor.
3: Ahmet abi bir şey söyleyeceğim. O kadar hızlı konuşuyorsun ki anlamak için gözümü kısıyorum istemsizce. Ne diyor acaba?
2: Tamam, yavaş
3: biraz
2: konuşayım.
3: Biraz sakin ol, kurban olayım.
2: Tamam, yavaş konuşayım. Şimdi mutfağına oradan geçiyoruz. Nöbetçi asubayımız orada gördü beni. Ben yazıcıydım askerde. Yazıcı buraya geldi dedi bana. Bundan sonra dedi Allah Allah hayırdır falan diye. Neyse gittim. Beni şeye soktu orada, kilere soktu. Dedi ki, burada dedi bir fare var dedi.
3: Evet.
2: Bundan sonra ben de şimdi şey bekliyorum. Hani normalde fare olunca ne olur? Orada şeker çuvalının altına girmiş. Hani ne dersin, bu şeker çuvalını alalım. Bu yere koyalım. Bundan sonra bu fareyi buradan çıkartalım dersin. Normal bir şekilde.
3: Ne yapman istedi?
2: Nerede biliyor musun? Bu fareye emret, buradan çıksın dedi.
3: Ne yap dedi?
2: Bu fareye emret, buradan çıksın dedi. Şimdi ben de böyle suratına baka kaldım, böyle Allah Allah dedim. Doğancan bana bir bağırması vardı. Hadi sen Allah'ım dedi, aynen böyle. Ben dedim ki fare emrediyorum, çık dışarı.
3: Çıktı mı fare?
2: İkimiz bekliyoruz, tamam mı? Hani dedi atırsızda fare çıkmadı dedi. Ondan sonra emre itaatsizlik etti dedi. Bana şunu söyledi. Bu dedi fare, sen iyi emredemezdin, fare ondan çıkmadı dedi. Durdu bir de kendisi fareye. Aynı şekilde fare emrediyorum, çık dışarı dedi. Şimdi ben güleyim mi, gülmeyeyim mi, gülmemek için kendimi böyle...
3: Evet, maytap geçiyor gibi çünkü yani.
2: Dilimi ısırıyorum çünkü gülsem vallahi gün akşama da süründürür beni. Öyle de bir şey adam yani.
3: Evet, ondan sonra, ciddi duruyorsun.
2: Evet, ciddi duruyor. Vallahi öyle şey yapınca bana dedi ki git dedi, bunu tutanağına tut dedi bana.
3: Fare için.
2: Fare için tutanağına tut.
3: Kim bu, rütbesi ne bu komutanın?
2: Efendim?
3: Komutanın rütbesi ne?
2: Başçavuş.
3: Başçavuş. Ha, Başçavuş. Evet, tamam.
2: Başçavuş.
3: Tamam.
2: O günden nöbetçi subayımız o bizim.
3: Tamam. Tuttun mu tutanak yoksa?
2: Bunun bir sanağını tut dedi bana.
3: Ay onun canı sıkılmış o gün seninle uğraşmış.
2: Neyse gittim şimdi. Tabii o zaman bilgisayar falan daha yeni şey yapıyor. Daktilo var. Nazara biz çat çat başladık işte filan tarihte filan kişinin nöbetinde. İşte ikilerde bir fare tespit edilmiş olup fareye emredildiğinde fare emre itaatsizlik ettiğinden dolayı gereğinin yapılmasını arz edildi.
3: Tamam, o tutanağı tuttun, sonra ne yaptın o tutanağı?
2: Tutanağı uyardım. Şimdi yazıcı imzalıyor. Ben imzaladım. Nöbetimizde asubayımız var. Nöbetçi asubaya götürdüm. Komutanım böyle bir tutanak. Bundan sonra bak. Okudu. Şimdi o da bilmeye başladı. Tamam mı? Dedi ya Ahmet Başçavuş'un derseleri doğrudur falan dedi bu şimdi. Ondan sonra neyse o da imzaladı.
3: Seni ne güzel araya alıp tutmuşlar Ahmet abi. Valla
2: komutanım ya.
3: Evet, nerede yaptın bu arada askerliği?
2: Muş.
3: Nerede, Bulanık'ta mı?
2: Yok Muş merkezde. Bizim mühimmat bölümü vardı. Mühimmat bölümünde yaptım.
3: Anladım, iyi. Sağ ol abi, teşekkür ediyoruz. Hadi gelsin işte, yeter lan.
2: Ne yapalım bunu dedi sana. O dedi ki neyse dedi, sizin men altı edin dedi bunu dedi. Ondan sonra şey yapmayın. Bu kendisinde imzalattım tabii nöbetçi subayın. Siz bunu dişimin altı yapın dedi. Gel sonra söyledi. Binbaşıya çıkartırsınız dedi. Ve öyle şekilde. Ya ben bunu o zaman bir komik hikaye olduğunu tasavvur etmemiştim. Arkadaşlar bu soruyu gülmekten önce olan
3: mı? Komikmiş. Evet, sıkılmışlar abi, tutmuşlar seni.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.
3: Evet sevgili dinleyicilerim. Askerlik deyince ben de size 3 hafta süren askerlik anımı anlatayım. 2019'a gittim ben bedelli. Bak zekasızlığımı oradan anlayabilirsiniz. Gittim ve şeyi düşündüm ben. Şimdi orada bedelli askerlik yapılan yerlerde bazı yerlerde çok ağır işte tırnak içinde çok ağır böyle işler yaptırılıyor sürekli o içtimalar bitmek bilmiyor zaten tamam falan ama işte o işte çıkarıyoruz oraya buraya eğitimler falan filan ama bazı yerlerde çok rahat geçiyor falan diye bir muhabbet vardı o zaman. Ben de şunu düşündüm. Hatay İskenderun'da yaptım ben askerliği ve gider gitmez işte böyle görev dağılımı yapılıyor ya işte şöyle bir işimiz var kim yapmak ister böyle bir işimiz var kim yapmak ister ben de oradan yani şey yapabileceğim en rahat edebileceğim hangi iş olur diye düşünürken işleri dinledim ütü yapılacak dendi ben de bir tek ben el kaldırdım. Bir tek ben el kaldırınca ulan dedim niye kimse sonuçta ne var ki yani ütü yapmakta diye düşündüm. Temmuz ayında Hatay'da -1'de penceresi bile olmayan bir odada buharlar içinde ben yaklaşık bir 5 gün falan bütün birliğin neredeyse. Kaç 4000 kişi miydi neydi öyle bir şeydi herkesin ütüsünü ben yapmıştım ben ve benle beraber tabii el kaldırmayanlardan seçmişlerdi biz orada don atlet ütü yaptık bu da benim askerlik hikayem bu kadar.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın
1: Migros uygulamasında.
0: Reklam. Değerli dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A, frekans 11.977 MHz, sembol oranı 27.500, polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da Anadolu'ya geçişlerde her iki köprüde yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. İncirli'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 55, Hastal'dan Baltalimanı bağlantı yoluna kadar 40, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Perpa'dan Balmumcu katılımına kadar 43, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Abbasağ'dan 4. Levent'e kadar 40 dakikada gidiliyor. Libadiye'den Samandıra Kavşağı'na kadar 45, Uzunçayır'dan İdeltepe Kavşağı'na kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı'dan Acıbadem 4 yola kadar 1 saat 15 dakika, Şemsettin Günaltay Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 45 ve Çamlıca Kavşağı'ndan Uzunçayır Kavşağı'na kadar 30 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: TEM Otoyolu Orhanlı Kavşağı'nda üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara ve İstanbul yönü çıkışları trafiğe kapalı. Çalışmalar her gün 22.06 saatleri arasında yapılacak olup sürücüler Kurtköy ve Şekerpınar gişelerine yönlendiriliyor.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
5: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

0: bir reklam.
1: Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da Anadolu'ya geçişlerde her iki köprüde yoğun, Haliç Köprüsü çift yönde de yoğun. İncirli'den Küçükçekmece Kavşağı'na kadar 55, Hastal'dan Baltalimanı bağlantı yoluna kadar 40, Levent Viyadüğü'nden Hastal'a kadar 25, Perpa'dan Balmumcu katılımına kadar 43, Barbaros Bulvarı Büyükdere Caddesi Abbasağ'dan 4. Levent'e kadar 40 dakikada gidiliyor. Libadiye'den Samandıra Kavşağı'na kadar 45, Uzunçayır'dan İdartepe Kavşağı'na kadar 50, Turgut Özal Bulvarı Küçükyalı'dan Acıbadem 4 yola kadar 1 saat 15 dakika, Şemsettin Günaltay Caddesi Erenköy'den Maltepe'ye kadar 45 ve Çamlıca Kavşağı'ndan Uzunçayır Kavşağı'na kadar 30 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Far kullanımı. Farlar yalnızca gece yolu görmek için değil, diğer sürücülerin sizi fark etmesi için de önemlidir. Özellikle sisli, yağışlı ya da kapalı havalarda farlarınızı doğru kullanarak görünürlüğünüzü arttırabilirsiniz. Uzun farları gereksiz kullanmak ise karşıdan gelen sürücülerin görüşünü bozabilir. Doğru far kullanımı trafikte güvenli iletişimin bir parçasıdır.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17.

0: Reklam.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A. Frekans 11.977 MHz. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli

0: Kısa Gözetimi Genel Müdürlüğü.
1: Reklam. Değerli dinleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A, frekans 11.977 MHz, sembol oranı 27.500, polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz.

Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun. Yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?

İzleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A, frekans 11.977 MHz, sembol oranı 27.500, polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

Türk Saat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu Türk Saat 4A. Frekans 11.977 MHz. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz.

İzleyicilerimiz, TürkSat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu TürkSat 4A, frekans 11.977 MHz, sembol oranı 27.500, polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz.

Türk Saat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu Türk Saat 4A. Frekans 11.977 MHz. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz.

Türk Saat uydu frekansımız 15 Ağustos'u 16 Ağustos'a bağlayan gece itibariyle değişecektir. Yayınımızın yeni frekans bilgisi şöyledir. Uydu Türk Saat 4A. Frekans 11.977 MHz. Sembol oranı 27.500. Polarizasyon yatay. Yayınlarımızı kesintisiz takip edebilmek için uydu alıcınız üzerinden yeniden kanal taraması yapmanızı rica eder, keyifli dinlemeler dileriz.